0: saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Kabulde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurguladı. Ay Uzay Aracı'nın üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı'nın olağanüstü toplantısında Suudi Arabistan'ın savunmasına verilebilecek desteklerin görüşüldüğünü belirtti. Bakan Fidan, sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için neler yapılacağını enine boyuna görüştük dedi. Riyad'da 3 ülkenin kolektif savunma konusundaki kararlılığı vurgulandı. Komite, ortak savunma taahhütlerinin fiilen uygulanmasına derhal geçilmesine karar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Bugün çalışmalarına başlayacak genel kurulun ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. Aynı gün yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen teklifte

komisyon gündemine gelecek. Fon soruşturmasına ilişkin son gelişmeler de meclisin gündeminde yer alacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisini ve alınan tedbirleri de değerlendirecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Fatma Betülsayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. Kaya çiftinin hesaplardaki miktarlarının Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi istendi. Başsavcılık tarafından 7 bankaya yazı gönderildi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 50 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. TRT'nin tecrübeli muhabirlerinden Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti. Öztürk geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra 2 iddianame hazırlandı. Dosyalardan birinde Denizolgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklarla suçlanıyor. Bir diğerinde ise Adli Tıp Kurumu'nda çalışan 3 kamu görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltiliyor. Şüphelilerin savcılığın aylardır istediği otopsi videosuna önce yok dedikleri, fethi kabir kararının alındığı günse bulup gönderdikleri öne sürüldü. Nijerya'da orduya ait bir uçak Ondo eyaletindeki deniz üssü yakınlarında düştü. Kazada uçaktaki 32 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'da meydana gelen askeri uçak kazasının ardından Türkiye taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz açıklamasında bulundu. Haberleri sunduk.

0: Sabahın Namesi.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından günaydın. Ekim ayının güzel bir sabahında Türk musikisinin birbirinden kıymetli nameleriyle yeni bir güne başlıyor. Siz değerli dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Efendim, program yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Ömer Faruk Öğüt ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Günün ilk namesiyle şimdi sizlere bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Emel Sayın, güftesi ve bestesi Hulki Saner'e ait sevilen şarkıyla geliyor mikrofona.

Sabahın Namesi'nde Türk sanat müziğimizin sevilen şarkıları ve değerli sanatçılarımızın unutulmaz icralarıyla saat 10'a kadar birlikteyiz. Programımız boyunca TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Efendim, sizler de armağan etmek istediğiniz şarkıları ve selamlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait icaz makamındaki şarkıyı dinliyoruz. Tuğçe Pala ve Alp Arslan söylüyor. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık.

7.12'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Sabahın namesinde yurdumuzun dört bir yanında bizimle aynı nameleri paylaşan tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Gününüz güzel, yolunuz açık olsun. Programımızda güftesi Mehmet Gökkaya'ya, bestesi Erol Sayan'a ait Nihavend eseri şimdi Faruk Salgar'ın sesinden dinliyoruz. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz.

Güftesi Bekir Mutlu'ya, bestesi Avni Anıl'a ait Nihavend şarkıyı Esra İçöz'ün sevilen icrasıyla dinledik. Sevgili dinleyenler, TRT Name'nin Instagram, Facebook, X ve Nex hesaplarından sizler de sevdiklerinize şarkılar armağan edebilirsiniz. İsteklerinizi Sabahın Namesi görselimizin altına yazabilirsiniz. Programımızın bu dakikalarında Yahya Geylan, bestesi Celal Aybey'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı seslendiriyor. Seninle bir değil bin ömür bile yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor işte.

Sabahın Namesi'nde sözleri Mustafa Sevilen'e, bestesi Baki Duyarlar'a ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Gül Yazıcı söylüyor. Efendim, gurbetteki sevdiklerimize de bu şarkıyla bir selam gönderiyoruz. Gurbette sevgilin hasta dediler, kırlarda çiçekler yasta dediler.

Sabahın bu erken saatlerinde yeni güne hazırlanan, yola çıkan, işinin başında olan ya da radyosunun başında bizlere kulak veren tüm dinleyenlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim günün ilk saatlerinde Sabahın Namesi'nde yine aynı frekansta buluşmanın mutluluğuyla şimdi sizleri dinleyeceğimiz şarkıya da ortak ediyoruz. İhsan Güvenç, sözleri Özdemir Kiper'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Uşak şarkıyı seslendiriyor. Kumruları dinledim, susu verdiler, rüzgarları bekledim, sensiz estiler.

Sesinde maziden unutulmaz bir ses gönüllerimizde iz bırakmış sevilen bir şarkıya kulak veriyoruz şimdi. Türk musikisinin değerli bestekarlarından Yesari Asım Arsoy'un Gönüllerde Yer Eden Uşak makamındaki eserini Seçil Heper'in icrasıyla dinliyoruz. Menekşe gözler hülyalı, bakışları çok manalı.

Kıymetli dinleyenler, sabahın en güzel eşliği bazen radyodan işittiğiniz huzur dolu bir namedir belki de. Efendim, şu an radyosunun başında bizi dinleyen herkese gönülden selamlar. Sosyal medya üzerinden sizlerden gelen mesajları okudukça mutluluğumuz artıyor. Bizi dinleyen, bu sabahı bizimle paylaşan tüm gönül dostlarımıza kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Sabahın namesinde şimdi Üstad Şükrü Tunar'ın Uşak makamındaki eserini Gökhan Sezen'in icrasıyla dinliyoruz. Güller arasında seni bensiz gören olmuş.

0: TRT Name.
1: Sabahın ilk saatlerinde direksiyon başında olan, işine yetişmeye çalışan ya da sevdiklerine doğru yola çıkan tüm dinleyenlerimize TRT İzmir Radyosu stüdyolarından selamlarımızı gönderiyoruz. Yolculuğunuza Türk Sanat Musikisi'nin en güzel nameleri eşlik etsin. Radyonuz TRT Name'de kalsın efendim. Programımızın bu dakikalarında Zeki Duygulu'nun Uşak eserini dinliyoruz şimdi. Ayşe Ekiz söylüyor. Sevda öyle müşkül ki onu çekenler bilir.

Seda Gökadar'ın icrasıyla Zeki Duygulu'nun Uşak eserini dinledik. Sevgili dinleyenler, kahvenizi çayınızı yudumlarken kısa bir mola verelim. Biraz soluklanalım, biraz da musikinin güzelliğine kulak verelim. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı bu molaya eşlik etsin. Gönlünüze ferahlık, gününüze güzellik katsın. Çağlar Fidan, Şükrü Tunar'ın Uşak makamındaki sevilen şarkısıyla geliyor mikrofona. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak.

Yusuf Nalkese'nin Hüzzam makamında notaya aldığı şarkıyı Çiğdem Gürdal seslendirdi. Efendim, Türkiye'nin dört bir yanında bizleri dinleyen, sosyal medya üzerinden ilettiği mesajlarla bu sabaha renk katan ve sessizce eşlik eden tüm radyo dostlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Birazdan sabahın namesinde istek zamanına geçiyor, sevdiğiniz şarkılara yer veriyor ve sizden gelen kıymetli iletileri birlikte paylaşıyoruz. Programımızın bu dakikalarında Arif Sami Toker'in Hüzzam eserini Zeki Müren'in sesinden dinliyoruz şimdi. Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş alın yazım.

ızdıraplar içinde. Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek mi?

0: İstek zamanı.
1: Sabahın namesinde sözü siz kıymetli dinleyenlerimize bırakıyoruz. Şimdi sosyal medyadan ilettiğiniz iletiler bu sabahta gönlümüzü ısıtıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen selam ve iyi dilekler için çok teşekkür ediyoruz. Aynı namide buluşmanın da sevincini paylaşıyoruz. Efendim, Orman Bey Köyü Tokat'tan İlyas Aydın sevdikleriyle birlikte sıradaki şarkıya ortak oluyor. Fethiye'den Bayram Gökçen, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı. Aynı zamanda Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den koro, resim ve ritim arkadaşlarıyla birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Fahri Özdemir, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü polis arkadaşlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Hemen bakıyoruz. Adana'dan Selahattin Erzi'nin isteğini yerine getiriyoruz. Dinleyicimiz bu eseri eşi Yıldız Erzi'ye Sabahın Namesi dinleyenlerine ve ekibine armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, sağ olun. İsmail Olgay'ın sesinden güftesi Rüştü Şardağ, bestesi Fehmi Toka'ya ait Bayati eseri dinliyoruz şimdi. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Sabahın Namesi'nde istek saatinde Canan Çelik İzmir'den tüm sevdiklerini selamlıyor. Adana Ceyhan'dan Erdoğan Oktay dostlarıyla birlikte güzel yurdumun güzel insanlarını armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Eskişehir'den İbrahim Kaçar da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Efendim İhsan Demircioğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Ahad Uruk'un icrasıyla dinleyeceğiz. Bu şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Güfte Bekir Mutlu, Beste Kutlu Payaslı, Muayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Sen insansın daha, ben sarı Eylül, sen goncasın açan, ben kuruyan gül.

0: TRT Name. Yol durumu.
1: Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara İzmir istikameti 0'la 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derze çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında Ladik geçişi üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
0: TRT Name.

0: TRT Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalığı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 22, İzmir 27, Adana 26, Antalya 28, Ankara 21, Konya 19, Sinop 23, Amasya 18, Erzurum 16 ve Gaziantep 23 derece olacak.

0: İstek zamanı.
1: Hava ve yol durumunun ardından sabahın namisinde istek zamanına yeniden dönüyoruz efendim. Saat 10'a kadar sizlerden gelen istekleri ve selamları paylaşmaya devam ediyoruz. Akdeniz'in incisi Antalya'dan Coşkun Bakan dostlarıyla birlikte sıradaki şarkıya ortak oluyor. Aynı zamanda Zeki Başoğlu da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Köksal Kılıç tüm sevdiklerine hayırlı sabahlar dilemiş. Aydın Efeler'den Adnan Önem sıradaki şarkıyı sabahın namisi dinleyicilerine armağan ediyor. Selda Karayiğit de yine bizlere Edirne'den kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Elazığ'dan Nesrin Alış, Erzurum'dan Durak Çağatay. Aynı zamanda Bucak'tan Ali Yöntem de yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Safet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir, Emel Sürücü ve Zeki Özceylan'a armağan ediyor bu şarkıyı dinleyicimiz Esra İçöz'ün icrasıyla. Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Turhan Taşan'a ait Hüzzam eseri dinliyoruz şimdi. Çok çabuk geçtik inan sevdanın yollarından, elveda derken sana öptüm yanaklarından.

İstek zamanında sabahın namisinde Burdur Esenevler'den Zeki Gün sıradaki şarkıyı sevdiklerine, çocuklarına, torunlarına armağan ediyor. Şahap Ünal Uşak'tan torunu Ares'le birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Merzifon'dan Zeki Özceylan, eşi Süheyla Özceylan dostları ve sevdiklerine armağan etti bu şarkıyı. Ordu'dan Leyla Çabuk, İzmir'den Savaş Özata, Safranbolu'dan Halil Ergin yine sevdiklerine günaydın deyip selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Efendim Karabük'ten Hürmet Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu'na armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Şevval Sam'ın icrasıyla Kadri Şençolar'ın Hicaz eserini dinliyoruz.

Efendim Kayseri'den İsmet Köklü Sabahın Namesi'nde sevdikleriyle birlikte tüm şarkılara ortak oluyor. TRT Name dinleyen bütün dostlarına armağan etmiş bu şarkıyı. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, Engin, Gülhan, Gülçin, Fatoş ve Asya Heybeli'ye armağan ediyor bu şarkıyı. Eskişehir'den Tuncel Erol bizleri selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Gülsefa Koç Yiğit Can Polat yine bizlere İstanbul'dan gönül dolusu sevgilerini gönderiyor. İstanbul'a selamlarımızı gönderelim. Efendim bu sabah sessizce dinleyeceğim bütün şarkıları gönlüme alıyorum demiş dinleyicimiz. Sağ olunuz, var olunuz. Musa Aytu, gün güzellikler getirsin. Sıradaki şarkıyı Orhan Şencan, Muharrem Yorulmaz, Durak Çağatay, Sıdıka Tavukçu, Leyla Çabuk, İsmail Etişken, Ahmet Özçelik, Gülten Duran, Salih Kurt ve adını sayamadığı birbirinden kıymetli Sabahın Namesi dinleyicilerine armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt da ailesi ve TRT Name dostlarıyla birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Musa Özçelik'in isteğini yerine getiriyoruz. Meral ve Erol Özsan'a, Reyhan Haldun ve Öznur Özcan Afacan'a armağan ediyor dinleyicimiz. Denizli Tavasa'da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Zeki Müren'in sesinden Güftesi Savih Gözen'e, bestesi Zeki Müren'e ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Gözlerinin içine başka hayal girmesin, bana ait çizgiler dikkat et silinmesin.

Sabahın namesinde istek zamanı devam ediyor efendim. Jale Özen, yoldayız, arabada sizi dinleyerek keyifli bir yolculuk yapıyoruz demiş dinleyicimiz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz biz de ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı size ve sevdiklerinize armağan ediyoruz. Efendim aynı zamanda Van Erciş'ten Oktay Hançer de eşi Mihri Didem Hanım, çocukları Elif, Esma ve tüm sevdiklerini armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Trabzon'dan Emine Atamer, çiçekler kadar rengarenk bir gün olsun Burşin Hanım demiş. Öyle olsun. Dileğinizi paylaşıyoruz sizinle. Arsız Konacık'tan Semra Şen de yine bizlere güzel bir gün dileyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Süleyman Altuner, Tokat Niksar Çamiç Yaylası'ndan selamlıyor bizleri. Adana'daki sevdiklerini armağan ediyor bu şarkıyı. Bizden bir şarkı istemişsiniz. İlerleyen dakikalarda mutlaka yer vereceğiz. Efendim, Bolvadin'den İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bu şarkıyı Sabahın Namesi ekibine, kendisine ve sevdiklerine armağan etmiş dinleyicimiz. Yusuf Nalkesen'in Hicaz eserini Emel Sayın seslendiriyor şimdi. Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin, gözünde yaşlarınla belli pişman gibisin.

0: TRT Name.
1: 8.45'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesini şimdi Dikili'den Güler Sunar Karahan'ın isteğini yerine getireceğiz. İskenderun İstemir TSM koro arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan etmiş dinleyicimiz bu şarkıyı teşekkür ediyoruz. Hasan Eğri'nin icrasıyla güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Hicazkar eseri dinliyoruz şimdi. Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gül tenim.

Arsuz Konucuk'tan Semra Şen tüm sevdikleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Efendim aynı zamanda İlker Karaca yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Gaziantep'de

selamlarımızı gönderiyoruz. Hasip Uygun bizlere günaydın diyor Manisa Salihli'den. Tüm sevdikleriyle birlikte sıradaki şarkıya ortak oluyor. İhsan Özdoğan hayırlı sabahlar dilemiş ve dostlarıyla birlikte, sevdikleriyle birlikte yine bu şarkıya ortak olmuş. Gülşehir'in şehire selamlarımızı gönderiyoruz ve şimdi Adana'dan Yasemin Yiğit'in isteğini yerine getiriyoruz. Antalya'daki arkadaşlarına ve Adana'daki koro arkadaşları için istemiş bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz Ayşe Ekiz'in icrasıyla, Hicaz eseri. Seherde indim ben bağa.

Sabahın Namesi'nde istek zamanında Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz tüm sevdiklerine armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı aynı zamanda Erhan Yavuz Isparta Senirkent Başköy'den sıradaki şarkıyı Kızıl Sena'ya ve eşi Zübeyde Hanım'a armağan etmiş. Sakarya Camili'den Zafer Özkara yine dostları ve sevdikleriyle birlikte şarkıya ortak oluyor. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına ve adını sayamadığım birbirinden kıymetli Sabahın Namesi dinleyicilerine armağan etmek isterim demiş. Ne güzel bu dostluklar. Niksar'dan Selami Kabakçı da yine sıradaki şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı. Efendim dinleyeceğiniz tüm şarkıları TRT Name dostlarıma ve bugün doğum günü olan Dilek Özdenir Öz ve İsmail Meraler, Sadık Yamanlar ve Furkan Efe'ye armağan ediyor. Biz de sağlıkla, huzurla, aşkla geçecek nice uzun yıllar diliyoruz. İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı da sıradaki şarkıya ortak oluyor. Efendim Kemal Paşa'dan Kenan Karanfil. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı tüm sevdiklerine armağan etmiş. Hep birlikte dinliyoruz şimdi. Hüner Coşkuner'in sesinden Güftesi Turgut Yarkent'e, bestesi Selahattin.

Altınbaş'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı. Adıyaman'dan İhsan Demirci'nin isteğiydi bu şarkı. Tüm sevdikleriyle birlikte dinleyicimiz bu şarkıyı istemişti. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara.

Efendim sabahın namesinde istek zamanında şimdi Samsun İlk Adım ilçesi Çiftlik Caddesi'nden Osman Ölçer bizlere tüm yurduma selamlar olsun. Her günümüz bir önceki günden daha güzel olsun Burçin Hanım demiş. Mutluluk evlerimizden hiç eksik olmasın ve sıradaki şarkıyı da Cevat Öncü'ye armağan ediyor. Manisa'nın Şamar Köyü'nden Erdoğan Avcıbaşı da şimdi dinleyeceğimiz şarkı ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten günaydın diyor ve Seven Kurtboğan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya sevgilerini göndermiştim dostlarına. İsmail Yetişken Yalova Esenköy'den sıradaki şarkı TRT Name ekibine ve dinleyenlerine armağan olsun demiş. Nide Kemerisar'dan Murat İşi Sağlam eşi Nisa Hanım'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Gaziantep'ten Arzu Akgül Bostancıeri Sabahın Namesi ekibine armağan etmiş bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz ve iyi ki varsınız diyoruz tüm dinleyicilerimize. Efendim Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Radyo dostları

Ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Güftesi Ülkü Aker'e, bestesi Selami Şahin'e ait eseri Zeki Müren'in sesinden dinliyoruz. Eskimeyen dostum.

bana yükleme. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Ne zaman gelirsen

eski dost düşman olmaz deyip de sitem etme, ayrılığın suçunu yalnız bana yükleme. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun.

Yeni saatin ilk dakikalarındayız. Sabahın namesiyle istek zamanı devam ediyor. Hatay Antakya'dan Abuş Bakır, eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır ve Sabahın Namesi ekibine armağan etmiş bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz, var olunuz. Ankara'dan Zişan Avcı da TRT Name dostlarıyla birlikte tüm sevdiklerine günaydın diyor ve eşi Reşit Avcı'yı da bu şarkıya ortak ediyor. Efendim Osman Yalçın Denizli'den günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında, Kütahya'dan Ahmet Dereli, aynı zamanda Bülent Çalış İzmir'in Bayındır ilçesinden bizlere günaydın demiş. Her şey zamanla telafi edilir de geçip giden zaman hiçbir şeyle telafi edilemez. Zamanı kaçırmayın, anı yaşayın. Günaydın diyor dinleyicimiz. Tüm Sabahın Namesi dinleyenlerine. Cumali Göncü yine bizlere Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Ve sıradaki şarkıyı eşine ve sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Musa Özçelik de yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer, babası Hikmet Sezer, aynı zamanda Mustafa Sayal, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve TRT Name dostlarıyla birlikte şarkıya ortak oluyor. Efendim Nurten Şen Merdan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Polatlı'dan bizlere selamlarını gönderiyor dinleyicimiz. Şen Merdan ailesi ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Güftesi ve bestesi Fethi Kara Mahmutoğlu'na ait Hicaz eseri Turgay Kızıltuğ seslendiriyor. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter.

Efendim sabahın namesinde Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya, yollarda sizi dinleyen herkese armağan ediyorum ve tüccar arkadaşlara da selamlar olsun demiş. Balıkesir Bahçeli Evler'den Talat Boztepe, günaydın diyor Türk sanat müziğini seven herkese. Aynı zamanda Suzan Ülkü Antalya'dan kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Bir şarkı istemişsiniz bizden, mutlaka yer vereceğiz ama şimdiki bu şarkıya da size ortak edelim. Bugün benim doğum günüm demiş Zira. Sevgili yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu ve sevgili yönetmenimiz, hep birlikte kutluyoruz doğum gününüzü. Bu şarkıyı Ahmet Ülkü ve koro arkadaşlarına armağan ediyor dinleyicimiz. İzmir Çandarlı'dan Hatice Ünal Kaşıkara'da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Efendim Seniha Cengiz Han'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Eşi Mehmet Bey'e, aynı zamanda Dilek Hanım'a, TRTname dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu eseri. Aylin Şengün Taşçı'nın icrasıyla güftesi Sadık Şendil'e, bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Acem Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim.

Efendim 9.14'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Sabahın namesinde istek zamanı devam ediyor. Ümit Kayaçeli'ye bir hayırlı sabahlar dilemiş tüm sevdiklerine ve bu şarkıyı Mehmet Gücü Yener, Musa Özçelik, Zafer Özkara, Gül Sefa Can Polat, Seniha Cengiz Han, Meral Özhan, Hatice Okur ve Hasan de Karaşahin armağan etmiş. Havva Türk Bulancak'tan selamlıyor bizleri. Eşi Kemal, kızları Rümeysa, Hüma ve Neva için istemiş. Antakya'dan Abdo Orçin de sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Manisa Değirmenci'den, çok özür dilerim, Demirci'den Yüksel Sabiha Ertem de sevgilerini göndermiş. Bugün benim doğum günüm, sıradaki şarkı sadece benim için olsun demiş. Bütün güzel şarkıları, bütün şarkıları size armağan edelim o vakit. Samsun Atakum'dan Ceyran Şimşek Ayar'da gönül dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor. Efendim şimdi Semra Şen'in isteğini yerine getiriyoruz. Arsuz Konacık'tan bizlere günaydın demişti dinleyicimiz. Neşe Öztaş'ın icrasıyla güftesi Ahmet Aymutlu'ya, bestesi Yılmaz Yüksel'e ait Uşak eseri dinliyoruz. Gönlüme gir doğ güneşim, kalbimi yak aşk ateşim.

9:19'u gösteriyor saatlerimiz. Efendim Antalya'dan bizlere Suzan Ülkü bugün benim doğum günüm, Mehmet Özkaya'dan bir şarkı isterim demişti. Bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize de armağan edelim bu şarkıyı. Aynı zamanda Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe de bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Manisa Demirci'den de Yüksel Sabiha Ertem'e de armağan ediyoruz. Ve şimdi Mehmet Özkaya'nın icrasıyla güftesi ve bestesi Yaşar Güvenir'e ait şarkıyı dinliyoruz. Yalnızım, ben çok yalnızım.

uymuş benim alınyasım. İster uzak ister yakın,

0: TRT Name.
1: Efendim 9.23'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Sabahın namesinde Kahramanmaraş'tan Şaban Çardaklı tüm dostlarına selamlıyor ve aynı zamanda Kahramanmaraş şair ve yazarlarına, Kahramanmaraşlar Kültür Derneği çalışanlarına, torunu Ezgi ve kızı Gönül'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyor şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı. Servet Şahin günaydın diyor yine tüm sevdiklerine. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu zevkle dinliyoruz, teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ediyoruz, gönül verip kulak verip bizleri dinlediğiniz için. İstanbul'dan İlke İlan Şensöz yine bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Ve şimdi Gülden Marmara'nın icrasıyla Tunca Yüksel'in Nihavend Tangosu'nu dinliyoruz. El ele göz gözeyiz, aman nazar değmesin.

bu mutluluk hiç bitmesin. Efendim, sabahnamesinde şimdi Kayseri'den Mustafa Kınan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı Harun Oğuz, Hatice Öztürk, Mustafa Akbuğa, Necati Özgün, Alişan Zeylan ve radyosunun başında olan tüm dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Hep birlikte dinliyoruz Şükrü Tunar'ın Uşak eserini Ayşe Taş'ın icrasıyla.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde şimdi Muazzez Ersoy'un icrasıyla Uşak şarkıyı dinleyeceğiz. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç, Hatay Antakya'dan Mehmet Andız, Mersin'den Gülten Duran ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz bu şarkıyı ve hep birlikte dinliyoruz. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek?

0: TRT Name.
1: Efendim 9.36'yı gösteriyor saatlerimiz. TRT Name'nin bir de X platformundaki dinleyicilerimize merhaba diyelim. Ömer Bey bizlere sevgi ve selamlarını göndermiş. İlyas Aydın Ormanbeyköy Tokat'tan sevdikleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Ali Onar da tüm TRT Name dostlarına sevgi ve selamlarını göndermiş. Aynı zamanda Beypazarı'ndan İzzet Yücel de sıradaki şarkıyı tüm dinleyicilerimize armağan ediyor. Hep birlikte dinliyoruz. Umut Akyürek'in icrasıyla. Güftesi Fatma Onur'a, bestesi Hasan Esen'e ait Kürdili Cazkar eseri. Sen benim gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek?

Sabahın namesinde Instagram'daki dinleyicilerimize de bir merhaba diyelim. Yalçın Çiper bizlere günaydın diyor. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan, Şükrü Özdamar Nidebor'dan yine bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Mevlüt Koç, güzel bir gün olsun demiş. Konya'dan Hatice Biçer de yine tüm sevdikleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Efem Kara Mürsel'den Osman Selçuk Altun'un isteğini yerine getiriyoruz. TRT Name dostlarına, sessiz dinleyenlerine hediye, dinleyicilerimize hediye ediyor bu şarkıyı. Kara Mürsel, İleri Musiki Derneği'nin 40. yılında kutladığımız demiş. Bugünlerde tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Tarkan Tevetoğlu'nun icrasıyla bizden bir şarkı istemiş. Radyosunun başındaki tüm dinleyicilerimize de armağan ediyoruz bu eseri. Güfte Nihat Aşar, beste Teoman Alpay Hicaz makamındaki eseri Tarkan Tevetoğlu'nun icrasıyla dinliyoruz. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşırken sizlerden gelen son iletileri ve şarkı isteklerini paylaşmaya devam ediyoruz. Günün geri kalanında yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun. Güzel haberler, güzel karşılaşmalar ve bolca musiki eşlik etsin gününüze. Biz de bu güzel sabahı yine sizden gelen bir istek şarkıyla sürdürelim. Gaziantep'ten Taner Şen sevdikleriyle birlikte bu şarkıyı istemiş. Efendim, Uşak'tan Meral Özsan, eşi Erol Bey, dostlarına, ailesine darman ediyoruz bu şarkıyı. Yine Gaziantep'ten Ali Özyener ve sevdikleri ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu şarkıyı armağan ediyoruz. Cengizhan Sönmez'in icrasıyla Dügah eseri dinliyoruz şimdi. Aksaray'dan geçerken çevirdiler yolumu.

Efendim Mehmet Gücü Yener ve tüm sevdikleri için dinledik bu şarkıyı. Mine Geçili'nin icrasıyla Muzaffer İlkar'ın Hicaz eseriydi. Sivas'tan Adem Civelek, İstanbul Güngören'den İsmet Rağanlı, Eskişehir'den Zeki Gül ve Lokman Çetinel Afyon İççehisar Dört Yol'dan bizlere günaydın demişti. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz sabahın namesini bugün de veda vakti geldi. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Ömer Faruk Öğüt ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Bu sabah bizlere eşlik eden tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Gönlünüzden geçen güzelliklerin gününüze eşlik etmesini diliyoruz ve son eserimizle sizlere veda ediyoruz. Nihavent Longa'yı dinliyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde ev sahibi ülke Türkiye. Antalya'da düzenlenen kongreye 108 ülkeden yaklaşık 7000 yetkili katılıyor. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen Ay uzay aracının %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurguladı. Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci kez bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıda Suudi Arabistan'ın savunmasına verebilecek desteklerin görüşüldüğünü belirtti. Komite, ortak savunma taahhütlerinin fiilen uygulanmasına derhal geçilmesine karar verdi. Riyad'daki toplantının gündeminde işbirliğinin güçlendirilmesi ve ittifakın kurumsallaşma süreci de vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fonların tasfiyesi öncesinde hisse transferlerini

mercek altına aldı. Hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına transfer yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaya çiftinin hesaplarındaki miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi için 7 bankaya yazı gönderdi. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturmasında mahkemeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'la ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. Hesaplarındaki 4500'e yakın işlemde 84 milyon liranın üzerinde para transferi tespit edildi. İzmir'in Bayraklı ilçesi belediyesi ve iştirakine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada aralarında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Yemen güçleri Sana'da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Babül Mendeb'in kontrolünün de ele geçirildiği açıklandı. Husiler ise Suudi Arabistan'a saldırılarını sıklaştırdı. Başkent Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'nı ve enerji altyapılarını hedef aldı. Nijerya'da orduya ait bir uçak Ondo eyaletindeki deniz üssü yakınlarında düştü. Kazada uçaktaki 32 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından Türkiye taziye mesajı yayımladı. Ebola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde can almaya devam ediyor. Ebola salgınında can kaybı 4114'e, doğrulanmış vaka sayısı 8544'e yükseldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka ile üretilen sahte içeriklere karşı korunmak amacıyla harekete geçti. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne sesini tescil ettirmek üzere başvurdu. ABD-İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıltını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Genelkurmay Başkanı, yeni bir saldırının ateşi herkesi saracak dedi. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar. Yeni bir günde yeni bir yayınla tüm iyi dileklerimizle selamlıyoruz sizleri. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün de geçmiş zaman olur ki programında gönül pencerelerimizi sonuna kadar sevgiye açarak hiçbir şeyin kusursuz olmadığı bu koca dünyada payımıza düşen güzellikleri, mutlulukları fark ederek yol almak üzere sizlerleyiz. Ve bu yolculuğumuza tabii ki Türk müziğinin en güzel şarkıları eşlik ediyor. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte olacağız. Bugün yayınımız Bayati makamında şarkılarla başlıyor. Oytun Uçar'dan dinleyeceğimiz Bayati Ud Taksimi'nin hemen ardından Adnan Mungan bizlerle birlikte olacak. Zeki Arif, Fehmi Tokay ve Emin Onga'nın birbirinden güzel eserlerinin yer aldığı 1994 yılında dinleyiciyle buluşan Büyük Besteler, Büyük Ustalar isimli albümden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Bu sevilen eserin bestesi Fehmi Tokay, güftesi Rüştü Şardağ imzalı. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Sanatçılarımız Koray Safkan ve Serap Kuzey bizlerle birlikteydi. 2002 tarihinde seslendirmiş oldukları Erol Sayın'ın güftesi Necla Gürer'e ait Bayati makamındaki eseriyle konuğumuz oldular. Evet, böylesine derin bir sevdayı bizlere ifade ettiler icralarıyla, hayaliyle, hatırasıyla, gönlüne nakşeden derin aşkıyla özel bir sevdayı anlatmış Erol Sayan bu eserinde. Ne yazık ki günümüzde artık böyle sevdalarla karşılaşamıyoruz efendim. Keşke geçmişteki gibi böylesine sade ve sahici sevdalarla sarmalansa her bir yanımız diyoruz. Ve şimdi yine bir başka aşk şarkısına kulak veriyoruz. Bir Mehmet Bitmez bestesi. Güftesi Mustafa Güler'e ait Bayati makamındaki eseri değerli sanatçımız Sami Aksu'dan dinliyoruz. Mevsimlerden ilkbaharken, gönüllere aşk dolarken, sevenler hep eş ararken, neden benden kaçıverdin? Bir diğer adıyla seni sordum yıldızlara.

Gözümüzü renklendiren şahane bir muhayyer türküye kulak verdik. Bu anonim eseri Furkan Yavuz seslendirdi. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz yine muhayyer makamında bir şarkıyla devam edecek. 90'lı yılları dinleyicilerine sunduğu albümle kasıp kavuran Ayşegül Durukan bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Ziya Taşkent'in güftesi Seyhan Girginer'e ait olan şarkısını seslendirecek. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın. O zaman ellerin bomboş kalacak. Beni kaybedecek, ağlayacaksın. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Gazinolu yılların unutulmaz az solistlerinden Muazzez Abacı Hüseyin'i bir türküyle bizlere seslendi. Menekşe kokulu yârim. Bu güzel şarkıların ardından programımızın şimdiki bölümünde Hicaz makamında eserler dinleyeceğiz beraberce. İlk olarak bir Muzaffer İlkar şarkısında değerli sanatçı Hasan Eylen'e kulak vereceğiz. Hasan Bey'in 2011 yılında yayınlanan Özlediğim Şarkısın isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum, sevgimin neşesini sözlerinde bulurum.

Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Vedat Kaptan Yurdakul hocamız bizlerle birlikteydi. Hicaz makamında bir Kadri Şen Çalar bestesiyle konuğumuz oldu. Meşesiz dağlarda meleyen kuzu dedi. Bu güzel şarkıyla günümüz daha da renklendi değerli dinleyenler. Hicaz makamının kah içimizi ısıtan, bizi hareketlendiren, kah hüzünlü eserleriyle yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi yine özel bir esere kulak vereceğiz. Bir Yeşilçam.

Arif Sami Toker bestesi dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki bu şarkının güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Sanatçımız Seda Gökkadar seslendiriyor. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni. İstemiyorsan bırak, perişan etme beni.

Selahattin İnan'ın güftesi Ali Orhan Arıkan imzalı Hicaz şarkısını Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Hilal Çelebi yorumuyla dinledik. Seviyorum Çerkez kızı dedi sanatçımız ve bu güzel şarkının ardından şimdi ise tıpkı programımızın adına yakışırcasına güzel bir nostaljik paylaşım sunmak istiyoruz sizlere. Behi Aksoy'la 80'li yıllara uzanıyoruz. Sanatçının 1 Haziran 1986 yılında yayınlanmış olan Gözlerin isimli albümünden bir Muzaffer İlkar bestesi dinliyoruz. Bu albüm aynı zamanda şarkılar revize edilerek daha sonra yeniden dinleyicilerle buluşturulmuş. Şimdi dinleyeceğimiz Hicaz eserin güftesi Güzide Taranoğlu'na ait. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

1890-1947 yılları arasında yaşamış olan ve yapmış olduğu çalışmalarla bestelerle müziğimize büyük katkılar sunan Muhlis Sebahattin Ezgi'nin Ayşe Operetine adını veren eserini dinledik radyo sanatçılarımızdan. Evet efendim, bu Hicaz makamındaki eserin ardından Kürdeli Cazkar ve Kürdi makamında şarkılara kulak vereceğiz. Şimdi yine 80'li 90'lı yıllara icra ettiği şarkılarla güzel sesiyle damga vuran bir başka sanatçı Ayşe Tunalı bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Bilge Özge'nin güftesi Cemal Safi imzalı Kürdeli Cazkar şarkısını seslendirecek. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

0: yalan.
1: Gidemezsin, gidemezsin. Nasıl sevdim bilemezsin. İzmir Radyosu sanatçılarından Belgin Erol Gündoğdu, Zeki Duygulu'nun sözleri Şadi Kurtuluş'a ait Kürdeli Cazker şarkısını seslendirdi. Yine hareketli kıpır kıpır bir şarkıya kulak verdik. Ritmimizi düşürmüyoruz değerli dostlarımız. Ve yine bir Yeşilçam şarkısında İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ'u ağırlıyoruz. Sanatçı Saadettin Öktenay'ın sözleri Sevim Yücealp'e ait Kürdi şarkısını seslendirecek. Dinleyeceğimiz bu eser dediğimiz gibi Yeşilçam filmlerinin de unutulmaz şarkılarından biriydi. Emel Sayın, Zeki Müren, Belkıs Özener gibi değerli sanatçılar tarafından da seslendirilmişti. Özellikle 1971 yılında Metin Erksan'ın yönettiği ve başrolünde Emel Sayın'ın yer aldığı Feride filminde söylenmişti. Aynı zamanda 1972 yapımı olan Afacan Harika Çocuk filminde de yine dikkat çekmişti bu şarkı. Şimdi Turgay Kızıltuğ ve Dudaklarında Arzu sizlerle.

Neşe Dursun Saraç'ı dinledik. Şehriban Türen'in Kürdi eserini seslendirdi bizler için. Bakışın bahar gibi çiçek açtıran, gülüşün yaz güneşi yürekler yakan, sevgiyle sarılışın cana can katan, baharda yazda sen varsın güzelim. Gerçekten seven kalpler için mevsimler fark etmiyor değerli dostlar. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar her daim sevdiğiniz kalbinizde yanı başınızda oluyor. Diliyoruz siz de sevdiklerinizle daima yan yana can cana kalmaya devam edersiniz. Evet, Neşe Dursun Saraç'tan dinlediğimiz bu ilkbahar yaz tadındaki harika şarkının ardından yine ilkbahar tazeliğini kalplerimizde hissedeceğimiz bir Erdoğan Berker şarkısını dinleyeceğiz. Nihavend makamındaki bu şarkının sözlerini Bekir Mutlu kaleme almış, bir döneme damga vuran bir şarkı. 1985 yılında yayınlanan Samime Sanay albümünde, ki bu albüm 12 eserden oluşuyormuş. Albümün ilk şarkısı Sevgi Üzerine Sohbet diye de geçiyor ismi. Hepimizin çok bildiği ve sevdiği bir eser. Bir ilkbahar sabahı. Şimdi Samime Sanay'ı bu güzel şarkıyı dinlemek üzere sizlerle baş başa bırakıyoruz.

Aşkın bahardı, ümitler vardı. Ümitlerinizin hiçbir zaman solmaması dileğiyle diyelim. Bu güzel Yıldırım Gürses şarkısında Tülay Cönik bizlerle birlikteydi. Sevgili Tülay hocamızın ardından yine Nihavend makamında güzel bir şarkıya kulak vereceğiz. Unutulmayan Besteciler serisinde Saadettin Kaynak eserleriyle hazırlanmış 1993 tarihli bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Nihavend eseri Neves Ergenok icrasıyla dinliyoruz. Gönül nedir bilene gönül veresim gelir. Gönülden bilmeyene hissiz diyesim gelir. Aşk nedir, sevda nedir, bunu bilmek gerektir. Bunu bilen aşıkı her gün göresim gelir. Bu güzel dizelerin ardından gönlünüzün güzelliklerini onun değerini bilenlerle paylaşmanız dileğiyle diyoruz ve Neves Ergenok'a kulak veriyoruz.

Kıymetli sanatçımız Turgay Kızıltuğ ile İzmir Radyosu'na uzandık. Sanatçı Alaaddin Şensoy'un Yaven şarkısını seslendirdi bizler için. Göz göze gelmek istemem, yüzünü görmek istemem, seninle gülmek istemem, ellerle aldattın beni dedi. Kırgınlıklarla, hayal kırıklıklarıyla dolu bir şarkıyı seslendirdi. Efendim şimdi ise Kamran Yarkın'ın güftesi Doğan Işık Saçan'a ait Yaven şarkısında Medaşen Sancakoğlu bizlerle birlikte olacak. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.

Nesin Sipahi'nin güzel sesi ve yorumuyla geçmişe uzandık. Sanatçı bu eseri ilk olarak 1966 yılında 45'lik bir plağa seslendirmiş. Plağın ilk yüzünde Ağla Gitar isimli bu Avni Anıl şarkısı yer alırken, diğer yüzünde ise Azeri bir türkü olan Gül Oğlan yer alıyormuş. Evet, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizelerini de dinlediğimiz bu güzel şarkının ardından Ayşe Tunalı'ya kulak veriyoruz. Sanatçının 97 tarihli Unutulmayan Şarkılar albümünden bir Zeynettin Maraş şarkısı dinliyoruz. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

Neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. Bir Alaaddin Şensoy şarkısında Nalan Altınörs'ü dinledik. Bu güzel şarkıyla günümüz daha da renklendi efendim. Bu eser Nalan Altınörs'ü 1989 yılında yayınlanan Olmaz Ki Acanım isimli albümünde de yer almaktaydı. Şimdi zaman yolculuğumuz Zeki Müren'le devam ediyor. Zeki Müren'in 1990 tarihli Anılarım isimli albümünden bir İrfan Özbakır şarkısı dinleyeceğiz. Rast eserin güftesi ise Mehmet Erbulan imzalı. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

yerde inan seni bulamadım. Ben kalbimden başka yerde inan seni. Kalbimden başka yerde inan.

Radyolarınızdan evinize ilkbahar esintisi getiren bir dramalı Hasan Hasküler şarkısı dinledik. Rast eseri Ayşegül Durukan seslendirdi. Sanatçının Sevgim İçin isimli albümünde yer alan bir kaydı sizlerle paylaştık. Değerli dinleyenler, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Serap Mutlu Akbulut'a kulak veriyoruz. Necdet Tokatlıoğlu'nun kızı için bestelemiş olduğu rivayette edilen Güftesi İlkan Sana ait bir rast eseri dinliyoruz beraberce. Bu şarkı aynı zamanda bizlerin de sizlere hediyesi olsun. Zira öyle güzel dizelere sahip ki güzel dileklerle biz de sizlere armağan etmiş olalım efendim. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar. Tanrım seni korusun, kem gözlerden saklasın, artmasın saçını şu geçen zalim yıllar.

Ela Altın'ı dinledik. Gazinolu Yıllar'ın güzel, zarif as solisti ve Ankara Radyosu'nun kıymetli sesi. Dramalı Hasan Hasgüler'in şarkısını seslendirdi sanatçımız. Rast makamında hareketli bir esere kulak verdik. Ve yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken, şimdi yine Türk müziğinin unutulmaz sanatçısı Yaşar Özel bizlerle birlikte olacak. Sanatçı sözlerini Ülke Aker'in kaleme aldığı Rast makamında bir Avni Anıl şarkısıyla bize seslenecek. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

Şarkılarla sevgiyi dostu pekiştiriyoruz, şarkılarla hüznü paylaşıyoruz, şarkılarla coşkuyu arttırıyoruz ve insana dair her duyguyu burada TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında beraberce paylaşıyoruz. Efendim bugün de bu güzel duygularla, harika şarkılarla ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sağlık, mutluluk, huzur dileklerimizle size veda ederken yine çok güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakmak istiyoruz. Emel İşcan'dan dinleyeceğimiz bir Mehmet Ilgın bestesiyle sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Yeni yasama yılı başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurul bugün çalışmalarına başlayacak. Genel kurulda Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı, seçim 2028 yılı içinde yapılmalı değerlendirmesinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin her iddianın şeffaf şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi. Hangi siyasi görüşten gelirse gelsin, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir dedi. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaya çiftinin hesaplarındaki miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi için 7 bankaya yazı gönderdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli teknolojilerin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin tespitinde daha etkin kullanılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Riski önceden gören, gerekli tedbiri zamanında alan güvenlik anlayışına geçiyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Eylül ayında yurt genelinde 117.000'den fazla gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218 milyon lira idari para cezası uygulandı. Türkiye savunma sanayi alanında geliştirdiği ürünleri ihraç etmeye devam ediyor. Aselsan, yurt dışındaki tedarikçilerle haberleşme ve silah sistemlerinin satışına ilişkin yaklaşık 160 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisinden elde ettiği elektrik üretimi tarihi seviyede. Üretim Ağustos ayında 10 milyar kilowatt saate ulaşarak rekor kırdı. Ağustos ayında güneş kaynaklı elektrik üretimi 5 milyar kilowatt saate aştı. Rüzgar kaynaklı üretim ise 5 milyar kilowatt saate yaklaştı. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturmasında mahkemeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'la ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. Hesaplarındaki 4500'e yakın işlemde 84 milyon liranın üzerinde para transferi tespit edildi. İzmir'in Bayraklı ilçesi belediyesi ve iştirakine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Yemen güçlerinin topraklarını geri almak için İran destekli Husilere karşı başlattığı geniş çaplı harekat sürüyor. Yemen yönetimi, ülkenin güneybatısında bulunan Taiz vilayetindeki saldırıda 100 Husi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Suudi Arabistan ise Husilerin Necran ve Cüzan'daki havalimanlarına saldırdığını açıkladı. İsrail'de gündem ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı.

Plakatı CIA tarafından hazırlandığı iddia edilen rapor. Söz konusu raporda İsrail'de yaşanan mevcut krizlerin iç savaş veya siyasi çöküş riskine yol açtığı belirtildi. Katil Netanyahu'nun da ülkesi için ayrı bir kriz kaynağı olduğu ifade edildi. Haberleri sunduk.

Geçmiş dediğimiz şey çok da uzak değil aslında. Bazen bir şarkıda, bazen bir hatıranın kenarında, bazen de hiç beklemediğimiz bir anda çıkıverir karşımıza. Biz de biraz durup, biraz hatırlayıp, biraz da gülümseyerek aralıyoruz geçmişin kapısını. Bizler bugün bir saatliğine de olsa yine o zamanların peşindeyiz. Bir filmin unutulmaz karesine, eski bir İstanbul akşamına, belki bir radyonun başında sabırla beklenen o güzel sese. Hazırsanız vakti zamanında başlıyor. Hoş geldiniz sevgili dostlar.

programımızı İrfan Özbakır'a ait mahur besteyle açtık. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin. Solistimiz Lale Mumcu Başel seslendirdi. Sevgili dostlar, kemanda Selçuk Gönüldaş, viyolada Manol Yaşen sesli, udda Efe Kaşıkçıoğlu, kanunda Selim Gönüldaş, klasik kemençede Gülten Yeğin, neyde Salih Yurttaş, klarnette Tolga Akşit, ritim sazda Mustafa Şekerli ve klavyede Caner Araal eşlik ediyor programa. Programı sizler için Nihan Yöyen hazırladı. Sesimizi sizlere Fırat Öztuğran ulaştırıyor. Mikrofon başında spikeriniz ben Hakan Urgancı. Türk musikisinin önemli bestekarı ve hanendesi, Bursa doğumlu Bimen Şen. Birçok bestekarda olduğu gibi onun da musiki merakı ailesiyle başlar. Hacı Arif Bey'in sesini çok beğendiği ve İstanbul'a gitmesini tavsiye etmesiyle ailesinin karşı çıkmasına rağmen yoluna İstanbul'da devam eder Bimen Şen. Okuyuşu Mustafa Kemal Atatürk tarafından beğenilince zaman zaman Ankara'ya ve Dolmabahçe Sarayı'na çağrılarak buralarda düzenlenen musiki icralarına katılır. İşte Hicaz bir Bimen Şen bestesi. Ömrüm artar sana baktıkça perestişle benim. Canımın canı mısın, ruhum musun, şu hişenim?

Bestelediği eserlerin yanı sıra hanendeliğiyle de tanınan Bimenşen düzenli bir musiki eğitimi almamış. 8 yaşlarında Bursa Ermeni Kilisesi'nde ilahi okumaya başladığı sıralarda sesinin güzelliği ve musikiye kabiliyetiyle dikkat çekmiş. Onun okuyacağı günler kiliseyi Ermenilerden çok musiki meraklısı hafızların doldurduğu da söylenir. Beste Bimenşen, güfte Orhan Seyfi Orhon. Acaba şen misin, haberin var mı? Ne kadar dertliyim, haberin var mı?

Bimen Şen ileri yaşlarına dek hanendeliği devam ettirmiş, pek çok plak doldurmuştur. Bestelediği şarkılarla bu formun önde gelen bestekarları arasında yer almıştır. Hacı Arif Bey ve Rahmi Bey'in geleneksel üslubunu benimsemesine rağmen, onları taklit etmeyerek kendine has bir tarz ortaya koyduğu üslubu şarkılarında dikkat çeker. Al sazını sen sevdiceğim, şen hevesinle, çal söyle benim şarkımı, sevdalı sesinle.

Bimen şen, yüzüm şen, hatıram şen, meclisim şen, mevkiim gülşen dizeleriyle başlayan Kürdili Cazkar şarkısının çok beğenilmesi üzerine şen soyadını aldı. 600'ü aşkın eserinin olduğunu, güzel şiirlerin kendisine bestekarlık ilhamı verdiğini, en güzel eserlerini gece yarıları uykudan uyanarak bestelediğini söyleyen Şen'in 220 şarkısının notasını Şamlı İskender yayınlamıştır. Repertuarımızda ise 250 kadar eseri bulunuyor. Yine hüzzam bir eserle devam ediyoruz. Dilhun olurum yadı cemalinle senin ben.

26 Ağustos 1943 tarihinde Bimen Şen'i kaybettik. Müziğimize böylesine güzel eserler bırakan bestekarı saygı ve rahmetle anıyor, onun çok sevilen hüzzam eseriyle bu bölümümüzü noktalıyoruz. Bilirim daha sen pek küçeceksin, gönlüm seni sevdi, ah ne diyeceksin?

0: TRT Name.
1: Saatlerimiz 13.35'i gösteriyor. İzmir Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz canlı yayın vakti zamanında güzel bir saz eseriyle devam ediyor. Gecenin bir yarısında kemençenin tellerine düşen ve bizlere hep sevgili hocamız Kutlu Payaslı'yı hatırlatan o şahane eser. Bestekarı TRT İzmir Radyosu'nun ve programımızın klasik kemençe sanatçısı Gülten Yeğin. Hicaz saz eseri, diğer adıyla Gece bu dakikalarda bizlerle buluşuyor. Ney Taksim'de Salih Yurttaş.

0: Erler Film Türker İnanoğlu sunar. Erler Film'in kurulduğu 1960 yılından bugüne nesiller bu cümleyle büyüdü. Önce beyaz perdede yankılandı bu cümle, sonra renkli camda. Bu filmlerden biri. Başrollerde Sadri Alışık, Filiz Akın ve Tonton Yanakları Pala bıyığıyla Hulusi Kentmen. Filmimizin adı Efkarlıyım Abiler. Gönül gözümüzde izleyip dinlemeye başlayalım o vakit.
1: Balıkları alıyor gene be. Yok be. Ulan bu basbayağı hıçkırık. Deniz kızı herhalde. Fatoş.
2: Gönlü bol.
1: Hele şükür be anam babam. Hele şükür Fatoş olabildin.
2: Nihayet anlayabildim gönlü bol.
1: Ne bekledim seni be. Tüttüm ulan tüttüm. Öldüm öldüm dirildim be.
2: Ben de.
1: Üvey ana davasına kaçtın evden değil mi?
2: Evet, dayanamadım.
1: Boş ver. Yatacak yerin ekmeğin hazır. İşini bile buldum diyorum sana.
2: Sahi mi?
1: Tabii sahi. Yarın sabah erkenden fabrikaya gideceğiz. Amcamın fabrikası ama ne de olsa biraz da bizim sayılır tabii.
2: Ben de bahçe içinde bir ev buldum. Ah şipşirin. Tam senin istediğin gibi.
1: Hey yavrum hey.
3: Selahattin, Melika, Güllihal ve de Cemal. Sizlere diyorum. Hazır olun geliyoruz.
4: Hazır.
1: Ulan gene amcam be.
4: Arif!
1: Buyur amcacığım.

0: Arif! Buraya gel.
1: Geldim amcacığım.
0: Arif! Adam olacaksın.
1: Olacağım amcacığım. Bundan sonra olacağım. Söz.

karşısında durabilen, yılları ve mesafeleri hükümsüz kılan tek bir duygu var. Gerçek bir sevgi. Halit Çelikoğlu'nun kaleme aldığı, Necdet Tokatlıoğlu'nun bestelediği Nihavend eserde dendiği gibi. Çoğu zaman yılları durduracak, güneşi doğduracak bir duygunun peşinden koşup gideriz. İşte tam da istediğimizi anlatan bu şarkı. Lale Mumcu Başel'den dinliyoruz.

Evet sevgili dostlar, bir saat boyunca güzel bir yolculukta beraberdik sizlerle. Şarkılarımızla, sesimizle, sazımızla. Bizler kimmiyiz? Programımızın solisti Lale Mumcu Başel. Kemanda Selçuk Gönüldaş, viyolada Manolya Şensesli. Ud'da Efe Kaşıkçıoğlu, kanunda Selim Gönüldaş. Klasik kemençede Gülten Yeğin, neyde Salih Yurttaş. Klarnette Tolga Akşit, ritim sazda Mustafa Şekerli ve klavyede Caner Aral. Programı sizler için Nihan Yöyen hazırladı, sesimizi sizlere Fırat Öztuğran ulaştırdı. Mikrofon başında ben Hakan Urgancı. Haftaya aynı gün ve saatte yine bu frekansta sizlerle birlikte olmak, çalıp söylemek, söyleşmek dileğiyle, rastlaşmak dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz ve sözü son kez saz ve ses sanatçımıza bırakıyoruz.

0: vakti zamanında.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. İstanbul'da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ağır yaralanan 3 öğrenciden birinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül de saldırının başka bir okulda eğitim gören kız öğrenci tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış törenine katılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. 2028 yılını işaret ederek meclis uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı almalıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında gönüllü iade sürecinin başladığını duyurdu. Şu ana kadar 5 kişi hesaba iadede bulundu dedi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Gürlek, soruşturmada 85'i tutuklu 206 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi. Akın Gürlek, hakemler dosyası soruşturmasının mobbing ve belgede sahtecilik iddiaları ile başlatıldığını da söyledi. Türk futbolunun temiz olması lazım diyen Gürlek, dosyadaki somut delillere dikkat çekti. Yüksek hızlı tren ağı genişliyor. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesimi Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Hattın açılmasıyla yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayısı 14'e yükselmiş olacak. Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisinden elde ettiği elektrik üretimi tarihi seviyede. Üretim Ağustos ayında 10 milyar kilovat saate ulaşarak rekor kırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Exim Bank'a yönelik yeni iş modeli için çalışma yapıldığını belirtti. Yeni modelin dijitalleşme ve veri temelli süreçlerle destekleneceğinin altını çizdi. Bankanın stratejik dönüşümü doğrultusunda farklı finansman araçları tek bir ihracat stratejisi altında daha etkin biçimde kullanılabilecek dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı

Bakanlığı güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Eylül ayında yurt genelinde 117 binden fazla gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218 milyon lira idari para cezası uygulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli teknolojilerin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin tespitinde daha etkin kullanılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Riski önceden gören, gerekli tedbiri zamanında alan güvenlik anlayışına geçiyoruz dedi. Türkiye savunma sanayi alanında geliştirdiği ürünleri ihraç etmeye devam ediyor. Aselsan haberleşme ve silah sistemlerinin satışına ilişkin yaklaşık 160 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Kayıp 6 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. TRT'nin tecrübeli muhabirlerinden Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti. Yaptığı haber ve programlarla genç meslektaşlarına her zaman örnek olan duayen gazeteci bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Kariyeri boyunca sayısız ödül alan Levent Öztürk'ün ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin tecrübeli muhabirlerinden Recep Levent Öztürk'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı. Öztürk'e Allah'tan rahmet, TRT ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun dedi. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le birlikte ikisi ilçe belediye başkanı 30 şüpheli tutuklandı. İstanbul ve Sakarya'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibat halinde olan ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Adana merkezli 11 ilde silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 102'si gözaltına alındı. Yemen ordusu Husilere karşı saldırı başlattı. 100 Husi öldürüldü. Suudi Arabistan ise Husilerin Necran ve Cizan'daki havalimanlarına saldırdığını açıkladı. Saldırılarda 3 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.

0: Radio Name.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Korhan Gülderen, Ut'ta Ömer Oytun, Kanun'da Cemil Atikoğlu, Cello'da Ahmet Dinleyen, Klasik Kemençe'de Sercan Halili, Klarnet'te Şükrü Kabacı, Ritim Saz'da Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız doğunun ezeli hüznünü ve çöllerin yakıcı rüzgarını ruhumuzun en derin köşelerine fısıldayan, musikimizin en asil ve yaralı sesi olan, dinleyeni zamanın ve mekanın ötesine taşıyan, mahzun nameleriyle adeta ruhun sığınabileceği en tenha ve en gizli liman olan Hicaz makamının sessizliğin en yoğun olduğu anlarda bile içimizde yankılanan ve gönül telimizi hüzünlü bir rüzgarla titreten nameleriyle başlıyor. Saz sanatçılarımızın icra edeceği Neyzen Salim Bey'in Hicaz Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz Hicaz makamında birbirine bağlı eserler seslendirecek. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şefi Pekdereli yönetimindeki koromuz sizlere Hicaz makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı Hicaz şarkılarla devam ediyor. Klasik Türk musikisinin kadife sesli sanatçısı, radyo koridorlarında dilimize yayılan naif sesiyle gönüllerimizde unutulmaz bir yere sahip Müzeher Güer'in Güftesi de kendisine ait Hicaz şarkısını sanatçımız Alper Diler'den dinliyoruz. Baharım ilk aşkım, son ümidimdim benim. Bekledim yolunu özleyerek, gelmedin.

Kıymetli dinleyenler, sırada radyo yıllarında kadim sesiyle, okuduğu her şarkıyla dinleyenlerin ruhuna dokunan, bestelerinde hüzünle neşeyi aynı anda harmanlayan usta sanatçı Sadi Hoşses'in güftesi Tunç Kemal'e ait Hicaz eseri var. Sanatçımız Meliha Yazıcı sizin için söylüyor. Beklerim yolunu, gözlerim ağlar. Aramızda kaldı kapkara dağlar.

Değdi saçlarıma bahar gülleri. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Bekirov'un bu sihirli namelerini sanatçılarımız Belgin Gök ve Suat Erdil birlikte seslendiriyor.

Küçük yaşlarda merak sardığı udu ve kemanı usta bir maharetle çalmayı öğrenerek İzmirli Zeki lakabıyla musiki çevrelerinde adını duyuran, hayatı boyunca Hicaz'dan Nihavend'e kadar pek çok makamda Türk sanat musikisine unutulmaz hazineler kazandıran Zeki Duygulu'nun güftesi de kendisine ait Hicaz eserini şefimiz İpek Dereli yönetiminde koronuzdan dinliyoruz. Bülbül güle konara öter, her derdini ona döker. Gel sevgilim üzme beni, bunca sitem bana yeter.

0: TRT Name.
1: Hayatın ve büyük aşkların getirdiği derin ıstırapları ruhunun zerafetiyle yoğuran Selahattin Pınar, Türk müzikisine kalbinden süzülen ölümsüz hazineler bırakmıştır. İşte şimdi o eserlerden birini, güftesini Necdet Atılgan'ın yazdığı Hüseyin'i eseri, Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuzdan dinliyoruz. Hayal deryasına ben bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü. Derdime aşina olan bu sazı, çalmasam bir türlü, çalsam bir türlü.

Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Sevda denilen şey yaşanan hatıralardır. Sevmek de, sevilmek de bahar ömrü kadardır. Sevda denilen şey yaşanan hatıralardır. TRT Ankara Radyosu'nun koridorlarında 30 yılı aşkın süreyle yankılanan asil üslubu, bir dönemin musiki zevkine ve estetiğine yön veren Selahattin İnal'ın güftesi Necdet Atılgan'a ait Hüseyin'i şarkısını sanatçımız Özant Koç'tan dinliyoruz.

Efendim ruhunu Rumeli'nin o hasret kokan yollarına salmak, türkülerin diliyle geride kalanlara ve yarım kalan hikayelere seslenmek isteyenler için sanatçımız Oktay Cantürk söylüyor. Çıkayım gideyim o Rumeli'ne, arzu hal vereyim Mehmet Beyler Bey'ine.

Leylak takıvermiş saçının tellerine, çapkın kına yakmış minicik ellerine. 15 kere dallarda baharlar yaşamış, canlar verilir böyle yaban güllerine. Bahri Altıntaş'ın güftesi Kaya Manioğlu'na ait Bahar Kokan Hüseyini türküsünü sanatçımız Eylül Turan'dan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru, bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken, efendim sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalınız, TRT Name'de kalınız.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini, buna rağmen Filistinli öğrencilerin hayat mücadelesinden taviz vermediğini söyledi. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, haklı davalarını her şartta savunacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde üniversite açılmasını eleştirenler de tepki gösterdi. Üniversitelerin yaygınlaştırılmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. 2028 yılını işaret ederek meclis uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı almalıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında gönüllü iade sürecinin başladığını duyurdu. Şu ana kadar 5 kişi hesaba iadede bulundu dedi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Gürlek, soruşturmada 85'i tutuklu 206 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi. Akın Gürlek, hakemler dosyası soruşturmasının mobbing ve belgede sahtecilik iddialarıyla başlatıldığını da söyledi. Türk futbolunun temiz olması lazım diyen Gürlek, dosyadaki somut delillere dikkat çekti. İstanbul'da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Başakşehir'deki okul saldırısında ağır yaralanan bir öğrencinin hayatını kaybettiğini söyledi. Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisinden elde ettiği elektrik üretimi tarihi seviyede. Üretim Ağustos ayında 10 milyar kilowatt saate ulaşarak rekor kırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türk Exim Bank'a yönelik yeni iş modeli için çalışma yapıldığını belirtti. Yeni modelin dijitalleşme ve veri temelli süreçlerle destekleneceğinin altını çizdi. Bankanın stratejik dönüşümü doğrultusunda farklı finansman araçları tek bir ihracat stratejisi altında daha etkin biçimde

içinde kullanılabilecek dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Eylül ayında yurt genelinde 117 binden fazla gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218 milyon lira idari para cezası uygulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli teknolojilerin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin tespitinde daha etkin kullanılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Riski önceden gören, gerekli tedbiri zamanında alan güvenlik anlayışına geçiyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de 1000 doğumdan 7'sinde çocuklara serebral palsi tanısı konulduğunu belirtti. Erken tanı ve farkındalığın önemini vurguladı. Göktaş, çocuklarımızın yanında olmak hepimizin ortak sorumluluğu dedi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Kayıp 6 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Davanın 93. oturumunda CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Mustafa Can Poyraz savunma yaptı. Tutuksuz sanık Poyraz'a CHP'deki para sayma görüntüleri soruldu. Paraları tutuklu sanık Fatih Keleş'in getirdiğini söyledi. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le birlikte ikisi ilçe belediye başkanı 30 şüpheli tutuklandı. İstanbul ve Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibat halinde olan ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Yemen ordusu Husilere karşı saldırı başlattı. 100 Husi öldürüldü. Suudi Arabistan ise Husilerin Necran ve Cizan'daki havalimanlarına saldırdığını açıkladı. Saldırılarda 3 kişi yaralandı. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Son saldırılarda bir Filistinli katledildi, 35 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da ev ve araçlar kundaklandı. İsrail, Doğu Kudüs'te ise 10 ailenin yaşadığı 5 katlı bir binayı yıktı. Soykırımcı kabinenin üyesi Ben Gvir, buldozer üzerinde provokatif bir poz verdi. Haberleri dinlediniz.

CRC Name.

Sayın dinleyiciler, Feridun Darbaz yönetimindeki Karma Fasıl topluluğundan Karciğer Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini klarnetle Naci Göçmen yapacak.

0: Feridun Darbaz yönetimindeki Karma Fasıl topluluğundan Karciğer Fastını dinlediniz. Ara taksimini klarnetle Naci Göçmen yaptı.
1: TRT Name.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi bir akşam diliyoruz. Ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, haklı davalarını her şartta savunacağız dedi. Akademik yılı açılış töreninde konuşan Erdoğan, 81 ilde üniversite açılmasını eleştirenlere tepki gösterdi. Eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak emekçinin, çiftçinin çocuğuna İşçisin sen, işçi kal demektir diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. 2028 yılını işaret ederek meclis uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı almalıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Özgür Özel partisinin ilçe kongrelerinin tamamlandığını söyledi. 81 ilde il başkanlığı seçiminin ise 18 Ekim'de yapılacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de arınmanın süreceğini söyledi. Yolsuzluğa karışanlara ayrıcalık tanınmayacağını vurguladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla ilgili hiç kimse yargılanmaz değildir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında gönüllü iade sürecinin başladığını duyurdu. Şu ana kadar 5 kişi hesaba iadede bulundu dedi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Gürlek, soruşturmada 85'i tutuklu 206 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi. Akın Gürlek, hakemler dosyası soruşturmasının mobbing ve belgede sahtecilik iddialarıyla başlatıldığını da söyledi. Türk futbolunun temiz olması lazım diyen Gürlek, dosyadaki somut delillere dikkat çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Avusturya Federal İçişleri Bakanı Gerhard Karner'le ortak işbirliği mekanizması 4. toplantısına katıldı. Toplantıda Türkiye ile Avusturya arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve terör örgütleriyle mücadele konuları masaya yatırıldı. Organize suç örgütleriyle mücadelede iki ülkenin güvenlik birimleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. İstanbul'da bir ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen öğrenci yakalandı. Olayla ilgili adli ve idari

Ari soruşturma başlatıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, kurumun başarılı muhabirlerinden Recep Levent Öztürk'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Sobacı mesajında TRT muhabiri Öztürk'ün mesleğini yurt içi ve dışında cesaret ve tutkuyla yaptığını belirtti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Davanın 93. oturumunda CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Mustafa Can Poyraz savunma yaptı. Tutuksuz sanık Poyraz'a CHP'deki para sayma görüntüleri soruldu. Paraları tutuklu sanık Fatih Keleş'in getirdiğini söyledi. Kahramanmaraş merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 40 şüpheliden 39'u gözaltına alındı. Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de öldürülmesine ilişkin açılan davada son aşamaya gelindi. Yarın görülecek karar duruşması öncesinde savcı mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı dosyanın bir numaralı ismi Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis cezası istedi. Diğer sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu'na suçu bildirmemeden bir yıla kadar hapis, İzzet Yıldızhan için de beraat talep etti. Yemen ordusu Husilere karşı saldırı başlattı. 100 Husi öldürüldü. Suudi Arabistan ise Husilerin Necran ve Cizan'daki havalimanlarına saldırdığını açıkladı. Saldırılarda 3 kişi yaralandı. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Son saldırılarda bir Filistinli katledildi, 35 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da ev ve araçlar kundaklandı. İsrail Doğu Kudüs'te ise 10 ailenin yaşadığı 5 katlı bir binayı yıktı. Soykırımcı kabinenin üyesi Ben Bir, buldozer üzerinde provokatif bir poz verdi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar hız kesmiyor. Rusya Ukrayna'da Odessa bölgesini hedef aldı. Çornomorsk ve İzmail limanları vuruldu. Ukrayna'da Rusya'ya yönelik İHA saldırıları düzenledi. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Savaş Avrupa-Rusya ilişkilerini de geriyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Ayşe Ekiz, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal ve ayrıca bugün akustik name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, udda Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, bas gitarda Cenk Er Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Elbette ki bu ekibin en büyük parçası sizlersiniz. Hepinize iyi dinlemeler diliyorum efendim. Programımızı Hicaz şarkılarla açtık ve bir saat boyunca yaklaşık olarak yine Hicaz şarkılarla devam edecek bir repertuar hazırladım sizler için. İlk şarkımız Ömrüm Artar Sana Baktıkça Perestişle Benim idi. Beste Bimen Şen'in. İkinci şarkımız Beni Sev Ruhumu Sar Kalbime Yaslan Beni Sev dedik güfte Bekir Bey'in beste Mısırlı İbrahim Efendi'nindi. Şimdi ise sırada güftesi Selim Aru'ya bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait yine muhteşem bir Hicaz şarkı var. Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin.

Neşelendin, güzel söyledin bu şarkıları, türküleri ama acaba şen misin, kederin var mı? Sözler Orhan Seyfi Orhun'a, müzik Bimen Şen'e ait.

0: TRT Name.
1: Evet, şimdi de sırada bu şarkıda benim olsun bakalım, kısmetime diyenler için gelsin. Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere. Sözler Mehmet Erbulan, müzik Erdoğan Berker.

Evet, acaba şen misin dedikten sonra hemen sormamışsın hiç kimseden, pek üzgün müsün giderken dedik. Sizlere de soruyorum, gitmek mi zor, kalmak mı zor? Güfte ve beste Yusuf Nalkesen'e aitti.

Benim sadece melodiyken de çok sevdiğim, vurulduğum bir eser bu. Sevgili Göksel Baktagir'e ait bestesi ve ona çok güzel sözler yerleştirmiş sevgili Serkan Geleş. Sevda dedik efendim. Şimdi ise sırada sözleri Uğur Güre, bestesi sevdiğim arkadaşım, dostum, hemşerim, aynı zamanda da bir keman sanatçısı olan, TRT sanatçısı olan gurur duyduğumuz Talat Er bestesi Bakmam Yüzüne var. Seviyorum desen de kanmam sözüne diyeceğiz. Buyursunlar arkadaşlar, Talat'a selam olsun buradan.

Evet sevgili TRTname dinleyicilerimiz, bizlerin aldığı keyif kadar en az inşallah sizler de dinlerken aynı keyfi alıyorsunuzdur. Seçtiğimiz şarkılar sizlere de gönüllerinize de ortak olmuştur. Evet, Hicaz repertuarımıza devam ediyoruz. Sıradaki şarkının sözleri Orhan Şaik Gökyay'a ait. Beste Arif Sami Toker. Çıksam şu dağların yücelerine, eş olsam gurbetin gecelerine, İmrenir dururum nicelerine, bir ben mi murada eremiyorum?

Sevgili arkadaşlar, benim için harikulade keyifli bir program oluyor. Hicaz olduğu zaman zaten yüreğimiz ayrı sızlıyor, burnumuzun direği ayrı sızlıyor bence. İşte madem bu kadar duygu seline kapıldık, bunu biraz daha derinleştirelim mi? Ne dersiniz? Şükrü Tunar şimdi geceler yarim oldu demişse yıllardan beri olduğu gibi bize de bu programda yine söylemek düşsün o halde. Buyursunlar.

Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz akustik Nami programımızın tekrar yayınını bu gece 12'de TRT Nami frekansımızdan yine dinleyebilirsiniz. Ve Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustik Nami programımızın daha sonundayız. Bu programda Hicaz şarkılar seçmeye çalıştım. Sizlerin de seveceğinizi tahmin ederek umarım keyifle dinlemişsinizdir. Programımız boyunca ben Ayşe Ekiz sizlerleydim. Bana eşlik eden kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım da kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, udda Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran ton masterimiz Barış Baykal, akustik Nami programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyor ve son olarak Elmalı'ya vurgunum bir Hicaz türküyle, hanende Nesibe Hanım'a ait bir Hicaz türküyle ve hemen onun ardından yine birbirine bağlı olarak bir Arap kantosu gelsin. Ada sahillerinde bekliyorum diyerek veda ediyoruz. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın, aşkla kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bugün 6 Ekim 2026. İstanbul'un 16 Mart 1918 tarihinde başlayan işgalden kurtuluşunun 103. yıl dönümü. Bizler TRT Name ailesi olarak bu kutlu mücadeleyi, coşkuyu ve zaferi borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyor. İyi ki doğdun, iyi ki bizimsin İstanbul diyoruz.
1: İstanbul'a gidilir, Üsküdar'a geçilir, Çamlıca'ya çıkılırmış ve şarkılarda İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider, sevgili küçük suda görülür ama sadece gözlerinden bilinirmiş. Bir şarkı sözünden İstanbul hikayesi dinlemeye var mısınız?
0: Evet efendim, bugün programımızın teması İstanbul olacak. Zaten fonumuzda da bir kağıthane çifte tellisi bize eşlik ediyor. Bizler program yapımcımız Işıl Aktan ve Betül Akbulut, teknik masada Eyüp Caca, mikrofon başında ben Tülay Tüzün.
1: Ve ben Muhammed Çevik.
0: İstanbul'u konu alan bu akşamımızda TRT Name frekanslarından radyonuzun başında şarkılarımıza eşlik etmenizi bekliyoruz. 2 saatlik İstanbul birlikteliğimize de başlıyoruz akşamın sesinde.
1: Ve programımıza nihavend bir şarkıyla başlıyoruz. Bestesi Kadri Şençalar'a, güftesi ise Vecdi Bingöl'e ait bu eseri Umut Akyürek'ten dinleyeceğiz. Ey güzel İstanbul, benim sevgili yarim.

0: Ünal Arçın'ın şarkısında semt semt İstanbul'u dolaştık. Sözler Aşık Hacı Yener'e aitti. Nihavend makamındaki şarkıyı Emel Sayın seslendirdi.
1: Ve şimdi Kadife'den Kesesi, Kahveden Gelir Sesi eseriyle İstanbul'un semtlerine doğru yola çıkıyoruz. Aman yolla Beyoğlu'na yolla, haydi yolla Üsküdar'a yolla. Uşak makamındaki bu eseri Eliz Avaroğlu'ndan dinleyeceğiz. Kadife'den Kesesi, Kahveden Gelir Sesi.

0: Bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait bu Nihavend eseri Turgay Kızıltuğ'dan dinledik.
1: Ve İstanbul Anadolu yakasının Boğaz'ın mavi sularına uzanan güzide semtlerinden Üsküdar'ı anlatan İstanbul türküleriyle devam edelim. Önce Erol Özvardar ve Belgin Erol Gündoğdu'ya kulak verelim. Oğuz Özvardar da eşlik edecek onlara Nihavend bir türküyle. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur.

Muhayyer makamındaki bu eseri Tuğçe Pala ve Alparslan'dan dinledik. Ve şimdi tekrar Muhayyer makamındaki eserle devam ediyoruz. Filiz Çatıroğlu'ndan dinleyeceğiz. Sarıyer'in ortasında var bir çeşme, canım çeşme. Sarıyer kızlarının hepsi de seçme.

0: ile anılır adı.
1: Ve şimdi Nihavend Kanto bir eserle devam ediyoruz. Beste ve güftesi Eda Şimşek'e ait ve kendisinden dinleyeceğiz şarkıyı Martılar Oynaşırken.

Bugün İstanbul konulu şarkılar, türküler bizlerle buluşacak demiştik. İşte İstanbul'un tarihi semtini anlatan Eyüp'teydik şarkımızla. Teoman Volkan Özselçuk seslendirdi. Nihat İncekaran'ın dizelerini yazıp bestelediği şarkıyı, İstanbul'un fethi.

0: dinleyenlerimiz, İstinye Körfezi'nde bu akşam Garipliği Münir Nurettin Selçuk, Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerini bestelemişti. Nihavend makamında Turhan Toper'den dinledik.
1: Ve şimdi Kapalı Çarşı'ya uzanıyoruz şarkılarımızla. Kapalı Çarşı, İstanbul Beyazıt Kalpaççılar Caddesi'nde bulunan tarihin en eski alışveriş merkezlerinden biri ve şimdiki şarkımızda da bir buluşma yeri olarak konu ediliyor Kalpaççılar. İsmet Han'ın Karciğer makamındaki bestelediği bu şarkıyı Serdar Kaşıkçılar'dan dinleyeceğiz. Bu kış hanım İstanbul'a taşın da eğlenelim, zevk edelim Kalpaççılar başında.

0: Sevgili dostlar, birlikteliğimizde bu güzel eseri Melihat Gülses seslendirdi. Cahit Atasoy, Doğudan Bayülgen'in sözlerini Mahur makamında bestelemişti. İstanbul'un koynunda laledan gibisin, selvilerin gölgesinde mahzun gibisin.
1: Ve şimdi Haliç'ten bir başka kıyı semte Kadıköy'e uzanıyoruz. Sami Derintuna'nın Atılay Ergen'den bestelediği bu mahur eseri Ayfer'den dinleyeceğiz. Buram buram deniz kokar, yürek kokar Kadıköy'üm. Sevenlerle dolup taşar, bir cennettir Kadıköy'üm.

0: Dügah İstanbul Türküsünü Safiye Ayla'dan dinledik.
1: Ve şimdi çok iyi bildiğimiz bir şiir Orhan Veli'ye ait ve çok iyi bildiğimiz bir şarkı Şakip Ayhan Özışık o dizelerle bestelemiş Hicaz bir eser Mediha Şen Sancakoğlu'yla Boğaziçi'ne doğru yol alacağız. İstanbul'da Boğaziçi'nde bir garip Orhan Veli'yim, Veli'nin oğluyum, tarifsiz kederler içindeyim.

0: Yıldırım Bekçi'yi Yesari Asımar Soy'un sevilen Hicaz şarkısında dinledik. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde, bülbül sesi var şarkıların namelerinde dedik. Umuyoruz sizler de eşlik etmişsinizdir.
1: 58 yıl boyunca sefer yaptı. Hızı sebebiyle özellikle Yalova ve Adalar hattında hizmet verdi. İstanbul'un sembol vapurlarından biri olurken adına şarkılar bestelenen Paşabahçe vapuru çok sayıda İstanbullunun hayatında ve anılarında çok önemli bir yer edindi. Bestesi Rüştü Eriç'e, güftesi ise Fethi Karamahmutoğlu'na ait bu eseri Selma Ersöz'den dinleyeceğiz. Martılarla bir yolculuk Paşabahçe vapurunda.

0: Saatler 29'u gösteriyor sevgili dinleyenler, birlikteliğimizin ikinci saatindeyiz. Bugün 6 Ekim İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 103. yılı. Biz de bu kutlu mücadeleyi İstanbul'un o güzel İstanbul'u anlatan şarkılarla ve İstanbul'un o güzel türküleriyle sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Hicaz bir türküydü Melda Kuyucu Kılıç'tan dinlediğimiz Ada Sahillerinde Bekliyorum.
1: Şimdi bestesi Refik Fersan'a ait Nihavend eseri Faruk Salgar'dan dinleyeceğiz. Beğendim biçimini, her yerin mini mini, dudaklarım ismini anıyor ah Kadıköylü.

Ve şimdi Tuğçe Pala'dan dinledik bu Kürdili Hicazkar eseri. Affedersiniz, çok pardon. Zeynettin Maraş beste ve güftesi, Nihavend eseri Güldehen Marmara'dan dinledik. İnleyen nameler ruhumuz sardı dedi. Ve şimdi sırada Kürdili Hicazkar bir eser var. Bestesi Laftacı Hristo'ya, güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya ait. Tuğçe Pala'dan dinleyeceğiz. Gidelim göksuya, bir alemi ağabeyleyelim.

0: Saatler 20:22'yi gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Sonbaharı bir genç kızla Hisarlar'da geçirdim dedi. Münip utandı. Yeser Yarsım Arsoy'un güftesini yazıp bestelediği şarkıda.
1: Ve şimdi Acem Asiran eseri dinleyeceğiz. Bestesi Aleko Bajanos'a ait. Yaprak Sayar'dan dinleyeceğiz. Gel ey denizin nazlı kızı, Nuşi Şarabet.

0: Bestesi Tamburi Mustafa Çavuş'a ait Şehnaz Buselik makamındaki bu eseri Zeki Müren'den dinledik.
1: Şimdi de İnci Çayırlı'ya kulak vereceğiz. Turhan Oğuzbaş dizeleri yazmış, Avni Anıl Kürdili Cazkar makamında bestelemiş. Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un. Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde.

0: Halil Soyer'in güftesiydi. Avni Anıl'ın Kürdili Rüyasker şarkısında Burcu Göktürk'ü dinledik. Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da diyerek Kanlıca'ya uzandık.
1: Ve şimdi bestesi Kamuran Yarkın'a ait olan, güftesi ise Yahya Kemal Beyatlı'nın Hüzzam eserini Ali Turan'dan dinleyeceğiz. Bu yaz kemençeyi bir dinledinse Kanlıca'da.

0: Beste ve Güftesi Yesari Asım Arsoy'a ait bu Sultan-ı Yegah makamındaki eseri Koray Safkan'dan dinledik.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Artık yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Bu kez Nazan Sıvacı'ya kulak vereceğiz. Yine bir Yesar Yasım Arsoy şarkısı. Yine Sultaniye Gah makamında. Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık.

Bestesi Selahattin İçli'ye, güftesi Atıf Kahraman'a ait bu rast eseri Hasan Eylen'den dinledik. Ve şimdi Hicaz makamında bir eserle devam ediyoruz. Beste ve güftesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Turgay Kızıltuğ'dan dinleyeceğiz. Boğaziçi Şen Gönüller Yatağı.

0: Ve birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Bugün 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde sizlerle birlikteydik. Dolayısıyla bugün hep İstanbul'u anlatan İstanbul'a dair şarkıları sizlerle paylaştık. Ve artık son şarkımızla veda edeceğiz. Program yapımcımız Işıl Aktan ve Betül Akbulut. Teknik masada Eyüp Çocuğa, mikrofon başında ben Tülay Tüzün.
1: Ve ben Muhammed Çevik.
0: Güzel ve keyifli bir akşam diliyoruz sevdiklerinizle beraber ve son şarkımızda da
1: Beste ve güftesi Yesari Asım Arsoy'a ait. Bugün ağırlıklı olarak kendisini burada ağırladık ve Hicaz makamında Nusret Ersöz'den dinleyeceğiz. Adalardan bir yar gelir bizlere.
0: Hoşça kalın.

iş ve bazdır vallah, çapkınlardan kolla. Hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah, iş ve bazdır vallah, çapkınlardan kolla.

Feryadımı, ahımı anlatmak mümkün değildi. Yüreğimde ıstırap, ben şehit anasıyım. Duymayan kulakları çınlatmak mümkün değil. Ey yüz sürülen mihrap, ben şehit anasıyım. Sırdaşım, can yoldaşım, paşam diye severdim. 22 yaşında vatana kurban verdim. Düşlerim de her gece kıpkızıl güller derdim. Yeter çektiğim gazap, ben şehit anasıyım. Kısmet olmaz her ere şehitlik mertebesi. Gidip de dönmeyenler ağlatıyor herkesi. Soğumamış duruyor koynumdaki nefesi. Gecem gündüzüm harap, ben şehit anasıyım. Yaşadıkça her zaman hep seni anacağım. Nerede bir asker görsem ölmedin sanacağım. İçimdeki ateşle bir ömür yanacağım. Sabır, merhamet ya Rab, ben şehit anasıyım. Şehitlik diploması en kutsal bir hediye. Kahpece kurşunlanmak çekilir mi sineye? Söz verdim, söz verdim şehidime, artık ağlamam diye. Her günüm elem azap, ben şehit anasıyım.

Evet sevgili dinleyiciler, Fikret Kuşçuoğlu'nun bir şiiriyle sizleri selamlamış bulunuyoruz. Efendim TRT İstanbul Radyosu'nda Aşkın Namesi program ekibi olarak bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Salih Yılmaz'la birliktesiniz. Geçen hafta Balkan sürgünler ile alakalı bir program yapmıştık. Bu hafta devam ediyoruz. Evet, Tahsin şöyle yazıyordu. Bulgarlar kasabamızı işgal edince yollara düştük. Yolda babam hayatını kaybetti.

Kargaşada annemi de kaybettim. İstanbul'da yapayalnız kaldım. İstanbul gazeteleri tıpkı Tahsin gibi ailesini kaybeden 6 aylık 3 yaşındaki çocukların listelerini yayımlıyor. Halk bu acı manzarayı her gün sokakta görüyordu. Ancak bu acı büyük bir dayanışmayı doğurdu. Kadınlar Hilali Ahmer yani Kızılay çatısı altında toplandı. Sokak sokak gezerek göçmenler ve yaralı askerler için yardım topladı. Bu mücadelenin en çarpıcı örneklerinden biri 1914 yılında Tanin gazetesinde yayımlanan bir kesitte anlatılır. O keside geçmeden önce sevgili dinleyiciler bir eser dinleyelim, sonra devam edelim.

Bendeniz Hüseyin İpek'ten dinlediniz. Gökyüzünde aya hasret var bugün, yıldızların şavkı parlak vurmuyor. Şafak sökse gece bitmez gün bugün, yokluğunun hüznü yine yar bugün. Zor bugün, zor bugün, ah uzarım sana değil bil bugün. Zor bugün, zor bugün, geleceksen gelinecek gün bugün, diyor şair İrfan Gürkan Çelebi'nin bir şiiri ve Karciğer makamında bestelemiştim efendim. Ne demiştik, bir kesitte anlatılıyor. Tanin gazetesinin yayınladığı bu güzel hikayede şöyle bir şey sevgili dinleyiciler. Selanik'teki ailesi katledilip İstanbul'a sığınan Selanikli Ayşe Hanım, bir gün Sultan Hamam'da alışveriş yaparken bir dükkanın tabelasında Gramatopulo Biraderler yazdığını görür. İçerisi Türk kadın müşterilerle doludur. Ayşe Hanım hışımla içeri girer ve dükkan sahibine sorar. Sizin Selanik'te akrabalarınız var mı? Evet, kardeşim Nikola'nın orada dükkanı var deyince Ayşe Hanım dükkandaki kadınlara dönerek bağırır. Bizim kardeşlerimizi Selanik'te katledenlerin akrabalarından mı alışveriş yapıyorsunuz? Kadınlar utançla ellerindekini bırakıp dükkanı terk ederler. İşte bu olay alışveriş yapmanın bile vatanı savunmakla bir tutulduğu yeni bir dönemin simgesiydi. Okullarda çocuklara ticaret ninnileri söyleniyor, yerli malı kullanımı teşvik ediliyordu. 1913 yazında Edirne'nin Enver Paşa komutasında geri alınması çöken morallere büyük bir can suyu oldu. Halk adeta milli bir görev gibi İstanbul'dan Edirne'ye turlar düzenliyor, Selimiye Camii'ni ziyaret ediyordu.

Yılmam ölümden yaradan askerim. Bu güzel güfte Mehmet Akif Ersoy'un, bu güzel eser de Ali Rıfat Çağatay'ın. Evet, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'ndan dinledik. Osmanlı ordusunun Edirne'ye girdiği gün olan 23 Temmuz tesadüf eseri 1908 Meşrutiyet Devrimi'nin de yıl dönümüydü. Bu durum Osmanlı basını ve hükümeti tarafından iki milli bayramın birleşmesi, yani iki bayram olarak ilan edilmiş ve büyük bir sivil coşkuyla kutlanmıştır. Son iki yıldır ağır bir yas ve felaket havasına bürünen meşrutiyet kutlamaları Edirne'nin kurtuluşuyla birlikte yerini bir milli, bir uyanış ve gurur tablosuna bırakmıştır. Edirne'nin kurtuluşu sadece askeri bir başarı olarak kalmamış, sivil halkın da katıldığı kitlesel bir vatanperverane haç ve ziyaret hareketine dönüştürülmüştür. Müdafaa-i Milli Cemiyet tarafından İstanbul'dan Sirkeci Garı'ndan Edirne'ye özel tren turları düzenlenmiştir. Bu trenlere Müdafaa-i Milliye trenleri adı verilmiştir sevgili dinleyiciler. Tren biletleri 3 farklı sınıfta sırasıyla 5, 3 ve 2 Osmanlı lirasına satılmış, elde edilen tüm gelir Edirne'de savaş nedeniyle yoksul düşmüş dul kadınlara ve felaket sidelere yardım olarak dağıtılmıştır.

Evet efendim, nikriz bir eser dinlediniz. Bendeniz Hüseyin İpek'ten, bestesi bana ait, küftesi Cemalettin Turan'a ait. Yesevi'den öğütle Hacı Bektaş'a varan, diğer Rum'dan geçip nabzı irşatla vuran. Osmanlı ordusunun Edirne'ye girdiği gün olan 23 Temmuz tesadüf eseri 1908 Meşrutiyet Devrimi'nin de yıl dönümüydü demiştik. Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından İstanbul'dan Sirkeci Garı'ndan Edirne'ye özel tren turları düzenlenmişti. Bu seyahatler adeta duygusal bir şok terapisi niteliğindeydi. Trenle Edirne'ye doğru giden yolcular yol boyunca Trakya'nın savaşla yerle bir olmuş manzaralarına ve Bulgar mezaliminin izlerine tanıklık ediyor. Ardından sabahın ilk ışıklarıyla Selimiye Camii'nin minarelerini gördüklerinde büyük bir huşuyla pencerelere koşuyorlardı. Mimar Sinan'ın başyapıtı Selimiye Camii, bu ziyaretlerin ve milli dini hafızanın merkez üssü haline gelmiştir. Bulgar işgali sırasında Bulgar askerlerinin Selimiye Camii'ne kirli çizmeleriyle girmesi ve halılara basması Osmanlı kamuoyunda kutsallığın ihlali ve milli onurun çiğnenmesinin en büyük simgesi sayılmıştı. Edirne geri alındıktan sonra camide büyük arınma ve temizleme yapılmıştır. Padişah Sultan Mehmet Reşat ve saray hanedanı caminin işgal izlerini silmek için kendi şahsi bütçesinden yeni halılar ve Kur'an-ı Kerim göndermiştir. Ayrıca Bulgar işgali sırasında Selimiye Kütüphanesi'nden çalınan ve Viyana'daki açık artırmalarda ortaya çıkan tarihi el yazmaları ve değerli nakışlı hırka, pelerin padişahın şahsen ödediği 3000 frank gibi meblağlarla geri satın alınarak camiye iade edilmiştir.

Filiz Çatıroğlu'nu dinledik. Pencereden kar geliyor, aman da alem gurbet bana zor geliyor. Balkan Harbi halkın yüreğinde büyük bir yara açtı. Fakat Selanikli Ayşe Hanım'ın tepkisi, yetim Tahsin'in ayakta kalma çabası ve toplumun her kesiminin gösterdiği dayanışma uyuyan bir millet uyandırdı. Birkaç yıl sonra Çanakkale'de ve milli mücadelede destan yazacak olan halkın içindeki o sarsılmaz irade, işte Balkan Harbi'nin acılarıyla ve bu insan hikayeleriyle şekillenmişti sevgili dinleyiciler. Aşkın Namesi programının bu haftada sonuna geldik. Ben Deniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Salih Yılmaz'la birlikteydiniz. Şimdi zemininde kırmızı mukaddes kanın rengi, ay yıldızım bembeyaz, var mı dünyada dengi diyoruz. Grup Mektun okuyor. Ben Deniz Hüseyin İpek'in bestesi Cemalettin Turan'ın güftesiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.

İyi günler sayın dinleyicilerimiz. İstanbul Radyo stüdyolarında hazırladığımız yeni bir Arz-ı Musiki programında daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıklı, mutlu günler dileklerimizle programımıza başlıyoruz.

Güftesi Mustafa Sevilen'e ait Özen makamındaki Sadi Hoşses şarkısını kendi sesinden dinledik. Susuz pınarlara döndürdün beni. Sayın dinleyicilerimiz, musikimizi bizlere ulaştıranlar, solistlerimiz, ses sanatçılarımız ve tabii ki çalgısal musikimizin ustaları, musiki icracılarımız, musiki geleneğimizi bize taşıyan sanatçılarımız. Sayın dinleyicilerimiz, 19. yüzyılı 20. yüzyıla taşıyan 1912-1994 yılları arasında yaşamış değerli bestecimiz ve ses sanatçımız Sadi Hoşses 1936 yılında İstanbul Radyosu'na ses sanatçısı olarak girdi. 2 yıl sonra yeni açılan Ankara Radyosu'na geçti ve buradaki görevinden 1952'de istifa ederek Ankara ve İstanbul'da 10 yıl kadar ticaretle meşgul oldu. Ardından tekrar Ankara Radyosu'na döndü ve burada ses sanatçısı, uzman, şef yardımcısı ve koro şefi olarak çalıştı.

Sadi Hoşses'in güftesi Nahit Hilmi Özeren'e ait Kürdili Hicazkar makamındaki şarkısını dinledik. Geçti ömrün nevbaharı, bülbül olmuş neyleyim. Şimdi de bestecimizin ünlü şarkısı. Yıldızlı semalardaki haşmet ne güzel şey. Kendi sesinden dinliyoruz.

Sayın dinleyicilerimiz, 20. yüzyılı 21. yüzyıla icralarıyla aktaran Türk musikisi değerlerimiz Münir Nurettin Selçuk, Bekir Sıtkı Sezgin, Alaaddin Yavaşça ve diğer sanatçılarımızla gözlemlediğimiz hem icra hem bestekarlık alanları için kullanıla gelen üslup ile tavır kelimelerinden ne anlaşılır?

ve tavır kelimelerinin sözlük anlamı şöyledir. Üslup, anlatma, oluş, değiş veya yapış biçimi iken tavır kelimesi durum, davranış, vaziyet, hal, yapma ve uydurma davranış açıklamalarıyla karşımıza çıkar. Aslında birbirlerine anlam olarak çok yakın oldukları görülmektedir. Klasik üslup tavır, fasıl üslubu tavrı, Hafız Gazelhan üslup ve tavırları gibi.

Samburi Ali Efendi'nin Yürük Semaini Bekir Sıtkı Sezgin'den dinledik. Bilmezdim özüm, gamzeni meftun imişim ben. Sayın dinleyicilerimiz, bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşabilmek ümidiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

El benim için seni sarmış biliyor. Bu yalan kuluna pek güç geliyor. İftira sözleri bağrımı diliyor. Bu yalan kuluna pek güç geliyor. Şemseddin Sivasi'nin bu dizelerine Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Ferah Feza makamındaki eseriyle selamladık. Bu gece sizleri Mülkiye Toper'den dinledik eseri. Eserin başında da İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Muallim İsmail Hakkı Bey'in Ferah Feza Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk böylece. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Ferah Feza ve Rast makamında eserler yer alacak. Dinleyeceğimiz ikinci Ferah Feza eser, Lemi Atlı'nın bir bestesi. Güfte, hanende Zahide Hanım'a ait, Ela Altın'dan dinliyoruz. Lerzan ediyor ruhumu çeşmindeki efsun, çeksin beni nuru emelin, haşre götürsün. Gönlüm gibi aşkında niyahında sürünsün, çeksin beni nuru emelin, haşre götürsün.

Abdullah Refet Bey'in dizelerine Muallim İsmail Hakkı Bey'in Ferah Feza makamındaki Ağır Semaini Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Dil ateş, dide ateş, sine ateş, ruh-i yar ateş, gül ateş, bülbül ateş, gülşen ateş, cu-i bar ateş. Reha bulmak ne mümkün su zişi dilden ben uşşaka, firak ateş, visal ateş, kazayı intizar ateş.

Feyzi Halıcı'nın dizilerine Cini Uçan Tanrı Korur'un Ferah Feza makamındaki bestesini Vedat Çetinkaya'dan dinliyoruz. Tutarak kalbimin üstünde cefakar elini, yüzünün nurunu eflake semaya sürerim. Yeryüzünde nereye bassan ayak sultanım, o mübarek yere ben gizlice yüz göz sürerim.

Lemi Atlı'nın Ferah Feza şarkısını Perihan Altındağ Sözleri'den dinleyeceğiz şimdi. Eserin sözleri Necdet Rüştü Efe'ye ait. Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde. Bir gözleri ahu ki tamam 18'inde. Anmıştı gönül aşkını yıllarca izinde. Bir gözleri ahu ki tamam 18'inde.

Cemile Karabulut'u dinleyeceğiz bir ferah feza eserde. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin bir bestesi. Bir verdirana ettim temaşa, dil sende hala, ah dil sitanım. Kişmiri dilber, şirini esmer, gisusu amber, ah dil sitanım.

Eyyubi Ali Rıza Şengel'in Fela Feza şarkısını Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Bu şep mahrumu haboldum, bana ahü melal etme. Yeter feryadın ey bülbül, beni ferhad misal etme.

Yıldızlar Altında programımıza Rast makamında eserlerle devam ediyoruz. Hakan Aydınlığ'ın U Taksimi'nin ardından Asuman Aslım Görgün'ü, Muallim İsmail Hakkı Bey'in Rast makamındaki Yürük Semai'nde dinleyeceğiz. Gülşen'de yine ahüenin eyledi bülbül, bir nakş okuyup saftı hezar eyledi bülbül.

Nahit Hilmi Özeri'nin güftesini yazdığı Yekta Akıncı'nın Rast şarkısını Münip Utandı'dan sunuyoruz. Ömrün bu hazan mevsimi hep ah ile geçti. Alemde felek zulmedecek bir beni seçti. Ruhum bu hayatın yalnız zehrini içti. Alemde felek zulmedecek bir beni seçti.

Gülbenkian Efendi'nin Rast şarkısı var sırada. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Ağlasam her lahza hakkım yok mudur? Göklere çıksa figanım çok mudur?

Hamiye Turan'ı dinleyeceğiz Hacı Arif Bey'in rast şarkısında. Vuslatından gayrı el çektim, yeter ey bi vefa. Dilfikar ettin beni, şimden geri eyle safa.

Güftesini Mahmut Nedim Güntel'in yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Rast şarkısını Gönül Aköz'den dinliyoruz. Bugün sensiz meram pek neşesiz, durgun, gönüller boş, sema üzgün, sular yorgun. Yok hiçbir şey ki yadından uzak kalsın, gönüller boş, sema üzgün, sular yorgun.

Güftesi ve bestesi Necdet Varol'a ait Rast şarkıyı Recep Birgit'ten dinliyoruz hep birlikte. Yeni açmış bir bahar dalında Gonca, hemen her gün naz niyaz olur mu böyle?

Fıkır fıkır oynaşıp çıldırtma böyle. Çıtır pıtır kırıtma karşımda şöyle. Fıkır fıkır oynaşıp çıldırtma.

Bu gece de programımızın sonuna ulaştık. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Bu gece dinleyeceğimiz son eser Rifat Bey'in Rast şarkısı. İnci Çayırlı'dan sunuyoruz. Karlı dağa aştım geldim, aşk oduna düştüm geldim. Ben yâre kavuştum geldim, ben gönlümü aldırdım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Ayşe Ekiz, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Barış Baykal ve ayrıca bugün akustik name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, udda Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Elbette ki bu ekibin en büyük parçası sizlersiniz. Hepinize iyi dinlemeler diliyorum efendim. Programımızı Hicaz şarkılarla açtık ve bir saat boyunca yaklaşık olarak yine Hicaz şarkılarla devam edecek bir repertuar hazırladım sizler için. İlk şarkımız Ömrüm Artar Sana Baktıkça Perestişle Benim idi. Beste Bimen Şen'in. İkinci şarkımız Beni Sev Ruhumu Sar Kalbime Yaslan Beni Sev dedik güfte Bekir Bey'in, beste Mısırlı İbrahim Efendi'nindi. Şimdi ise sırada güftesi Selim Aru'ya, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait yine muhteşem bir Hicaz şarkı var. Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin.

Teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlarım. Ellerinize sağlık. Sırada güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait, hepimizi birazcık da hareketlendirecek bir şarkı var. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, hayatın içinde olduğu gibi yine duygudan duyguya geçiyoruz. Birazcık neşeleniyoruz ama hemen ardından tekrar diyeceğiz ki neşelendin, güzel söyledin bu şarkıları, türküleri ama acaba şen misin, kederin var mı? Sözler Orhan Seyfi Orhun'a, müzik Bimen Şen'e ait.

0: TRTname.
1: Evet, şimdi de sırada bu şarkıda benim olsun bakalım, kısmetime diyenler için gelsin. Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere. Sözler Mehmet Erbulan, müzik Erdoğan Berker.

Evet, acaba şen misin dedikten sonra hemen sormamışsın hiç kimseden, pek üzgün müsün giderken dedik. Sizlere de soruyorum, gitmek mi zor, kalmak mı zor? Güfte ve beste Yusuf Nalkesen'e aitti.

Benim sadece melodiyken de çok sevdiğim, vurulduğum bir eser bu. Sevgili Göksel Baktagir'e ait bestesi ve ona çok güzel sözler yerleştirmiş sevgili Serkan Geleş. Sevda dedik efendim. Şimdi ise sırada sözleri Uğur Güre, bestesi sevdiğim arkadaşım, dostum, hemşerim, aynı zamanda da bir keman sanatçısı olan, TRT sanatçısı olan gurur duyduğumuz Talat Er bestesi Bakmam Yüzüne Var. Seviyorum desen de kanmam sözüne diyeceğiz.

Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, bizlerin aldığı keyif kadar en az inşallah sizler de dinlerken aynı keyfi alıyorsunuzdur. Seçtiğimiz şarkılar sizlere de gönüllerinize de ortak olmuştur. Evet, Hicaz repertuarımıza devam ediyoruz. Sıradaki şarkının sözleri Orhan Şaik Gökyay'a ait, beste Arif Sami Toker. Çıksam şu dağların yücelerine, eş olsam gurbetin gecelerine, İmrenir dururum nicelerine, bir ben mi murada eremiyorum?

Sevgili arkadaşlar, benim için harikulade keyifli bir program oluyor. Hicaz olduğu zaman zaten yüreğimiz ayrı sızlıyor, burnumuzun direği ayrı sızlıyor bence. İşte madem bu kadar duygu seline kapıldık, bunu biraz daha derinleştirelim mi? Ne dersiniz? Şükrü Tunar şimdi geceler yarim oldu demişse yıllardan beri olduğu gibi bize de bu programda yine söylemek düşsün o halde. Buyursunlar.

Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz Akustik Nami programımızın tekrar yayınını bu gece 12'de TRT Nami frekansımızdan yine dinleyebilirsiniz. Ve Türk sanat müziğinin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir Akustik Nami programımızın daha sonundayız. Bu programda Hicaz şarkılar seçmeye çalıştım. Sizlerin de seveceğinizi tahmin ederek umarım keyifle dinlemişsinizdir. Programımız boyunca ben Ayşe Ekiz sizlerleydim. Bana eşlik eden kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım da kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, udda Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran tonmeisterimiz Barış Baykal, Akustik Nami programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyor ve son olarak Elmalı'ya vurgunum bir Hicaz türküyle, hanende Nesibe Hanım'a ait bir Hicaz türküyle ve hemen onun ardından yine birbirine bağlı olarak bir Arap kantosu gelsin. Ada sahillerinde bekliyorum diyerek veda ediyoruz. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın, aşkla kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar. Yeni bir günde yeni bir yayınla tüm iyi dileklerimizle selamlıyoruz sizleri. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün de Geçmiş Zaman Olur Ki programında gönül pencerelerimizi sonuna kadar sevgiye açarak hiçbir şeyin kusursuz olmadığı bu koca dünyada payımıza düşen güzellikleri, mutlulukları fark ederek yol almak üzere sizlerleyiz. Ve bu yolculuğumuza tabii ki Türk müziğinin en güzel şarkıları eşlik ediyor. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte olacağız. Bugün yayınımız Bayati makamında şarkılarla başlıyor. Oytun Uçar'dan dinleyeceğimiz Bayati Ud Taksimi'nin hemen ardından Adnan Mungan bizlerle birlikte olacak. Zeki Arif, Fehmi Tokay ve Emin Ongan'ın birbirinden güzel eserlerinin yer aldığı 1994 yılında dinleyiciyle buluşan Büyük Besteler, Büyük Ustalar isimli albümden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Bu sevilen eserin bestesi Fehmi Tokay, güftesi Rüştü Şardağ imzalı. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Sanatçılarımız Koray Safkan ve Serap Kuzey bizlerle birlikteydi. 2002 tarihinde seslendirmiş oldukları Erol Sayan'ın güftesi Necla Gürer'e ait Bayati makamındaki eseriyle konuğumuz oldular. Evet, böylesine derin bir sevdayı bizlere ifade ettiler icralarıyla, hayaliyle, hatırasıyla, gönlüne nakşeden derin aşkıyla özel bir sevdayı anlatmış Erol Sayan bu eserinde. Ne yazık ki günümüzde artık böyle sevdalarla karşılaşamıyoruz efendim. Keşke geçmişteki gibi böylesine sade ve sahici sevdalarla sarmalansa her bir yanımız diyoruz. Ve şimdi yine bir başka aşk şarkısına kulak veriyoruz. Bir Mehmet Bitmez bestesi. Güftesi Mustafa Güler'e ait Bayati makamındaki eseri değerli sanatçımız Sami Aksu'dan dinliyoruz. Mevsimlerden ilkbaharken, gönüllere aşk dolarken, sevenler hep eş ararken neden benden kaçıverdin? Bir diğer adıyla seni sordum yıldızlara.

Sözü renklendiren şahane bir muhayyer türküye kulak verdik. Bu anonim eseri Furkan Yavuz seslendirdi. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz yine muhayyer makamında bir şarkıyla devam edecek. 90'lı yılları dinleyicilerine sunduğu albümle kasıp kavuran Ayşegül Durukan bize.

ile birlikte olacak. Sanatçı Ziya Taşkent'in güftesi Seyhan Girginer'e ait olan şarkısını seslendirecek. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın. O zaman ellerin bomboş kalacak. Beni kaybedecek, ağlayacaksın. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Gazinolu yılların unutulmaz az solistlerinden Muazzez Abacı Hüseyin'i bir türküyle bizlere seslendi. Menekşe kokulu yârim. Bu güzel şarkıların ardından programımızın şimdiki bölümünde Hicaz makamında eserler dinleyeceğiz beraberce. İlk olarak bir Muzaffer İlkar şarkısında değerli sanatçı Hasan Eylen'e kulak vereceğiz. Hasan Bey'in 2011 yılında yayınlanan Özlediğim Şarkısın isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum, sevgimin neşesini sözlerinde bulurum.

Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Vedat Kaptan Yurdakul hocamız bizlerle birlikteydi. Hicaz makamında bir Kadri Şen Çalar bestesiyle konuğumuz oldu. Meşesiz dağlarda meleyen kuzu dedi. Bu güzel şarkıyla günümüz daha da renklendi değerli dinleyenler. Hicaz makamının kah içimizi ısıtan, bizi hareketlendiren, kah hüzünlü eserleriyle yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi yine özel bir esere kulak vereceğiz, bir Yeşilçam şarkısına. TRT prodüktörlüğünde 2020 yılında hazırlanan Yeşilçam şarkıları kaydından bir Arif Sami Toker bestesi dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki bu şarkının güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Sanatçımız Seda Gökkadar seslendiriyor. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni. İstemiyorsan bırak, perişan etme beni.

Nihattin İnan'ın Güftesi Ali Orhan Arıkan imzalı Hicaz şarkısını Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Hilal Çelebi yorumuyla dinledik. Seviyorum Çerkez kızı dedi sanatçımız ve bu güzel şarkının ardından şimdi ise tıpkı programımızın adına yakışırcasına güzel bir nostaljik paylaşım sunmak istiyoruz sizlere. Behi Aksoy'la 80'li yıllara uzanıyoruz. Sanatçının 1 Haziran 1986 yılında yayınlanmış olan

1890-1947 yılları arasında yaşamış olan ve yapmış olduğu çalışmalarla bestelerle müzemize büyük katkılar sunan Muhlis Sebahattin Ezgi'nin Ayşe Operetine adını veren eserini dinledik radyo sanatçılarımızdan. Evet efendim, bu Hicaz makamındaki eserin ardından Kürdeli Cazkar ve Kürdi makamında şarkılara kulak vereceğiz. Şimdi yine 80'li-90'lı yıllara icra ettiği şarkılarla güzel sesiyle damga vuran bir başka sanatçı Ayşe Tunalı bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Bilge Özge'nin güftesi Cemal Safi imzalı Kürdeli Cazkar şarkısını seslendirecek. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da, senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da, senden sadece beni sevmeni istiyorum.

0: güneş yanan.
1: Gidemezsin, gidemezsin. Nasıl sevdim bilemezsin. İzmir Radyosu sanatçılarından Belgin Erol Gündoğdu, Zeki Duygulu'nun sözleri Şadi Kurtuluş'a ait Kürdeleyici Asker şarkısını seslendirdi. Yine hareketli kıpır kıpır bir şarkıya kulak verdik. Ritmimizi düşürmüyoruz değerli dostlarımız. Ve yine bir Yeşilçam şarkısında İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ'u ağırlıyoruz. Sanatçı Saadettin Öktenay'ın sözleri Sevim Yücealp'e ait Kürdi şarkısını seslendirecek. Dinleyeceğimiz bu eser dediğimiz gibi Yeşilçam filmlerinin de unutulmaz şarkılarından biriydi. Emel Sayın, Zeki Müren, Belkıs Özener gibi değerli sanatçılar tarafından da seslendirilmişti. Özellikle 1971 yılında Metin Erksan'ın yönettiği ve başrolünde Emel Sayın'ın yer aldığı Feride filminde söylenmişti. Aynı zamanda 1972 yapımı olan Afacan Harika Çocuk filminde de yine dikkat çekmişti bu şarkı. Şimdi Turgay Kızıltuğ ve Dudaklarında Arzu sizlerle.

Neşe Dursun Saraç'ı dinledik. Şehriban Türen'in Kürdi eserini seslendirdi bizler için. Bakışın bahar gibi çiçek açtıran, gülüşün yaz güneşi yürekler yakan, sevgiyle sarılışın cana can katan, baharda yazda sen varsın güzelim. Gerçekten seven kalpler için mevsimler fark etmiyor değerli dostlar. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar her daim sevdiğiniz kalbinizde yanı başınızda oluyor. Diliyoruz siz de sevdiklerinizle daima yan yana can cana kalmaya devam edersiniz. Evet, Neşe Dursun Saraç'tan dinlediğimiz bu ilkbahar yaz tadındaki harika şarkının ardından yine ilkbahar tazeliğini kalplerimizde hissedeceğimiz bir Erdoğan Berker şarkısını dinleyeceğiz. Nihavend makamındaki bu şarkının sözlerini Bekir Mutlu kaleme almış, bir döneme damga vuran bir şarkı. 1985 yılında yayınlanan Samime Sanay albümünde, ki bu albüm 12 eserden oluşuyormuş. Albümün ilk şarkısı Sevgi Üzerine Sohbet diye de geçiyor ismi. Hepimizin çok bildiği ve sevdiği bir eser. Bir ilkbahar sabahı. Şimdi Samime Sanay'ı bu güzel şarkıyı dinlemek üzere sizlerle baş başa bırakıyoruz.

Aşkın bahardı, ümitler vardı. Ümitlerinizin hiçbir zaman solmaması dileğiyle diyelim. Bu güzel Yıldırım Gürses şarkısında Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Sevgili Tülay hocamızın ardından yine Nihavend makamında güzel bir şarkıya kulak vereceğiz. Unutulmayan Besteciler serisinde Saadettin Kaynak eserleriyle hazırlanmış 1993 tarihli bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Nihavend eseri Neveser Gerginok icrasıyla dinliyoruz. Gönül nedir bilene gönül veresim gelir. Gönülden bilmeyene hissiz diyesim gelir. Aşk nedir, sevda nedir, bunu bilmek gerektir. Bunu bilen aşıkı her gün göresim gelir. Bu güzel dizelerin ardından gönlünüzün güzelliklerini onun değerini bilenlerle paylaşmanız dileğiyle diyoruz ve Neveser Gergenok'a kulak veriyoruz.

Kıymetli sanatçımız Turgay Kızıltuğ ile İzmir Radyosu'na uzandık. Sanatçı Alaaddin Şensoy'un Yaven şarkısını seslendirdi bizler için. Göz göze gelmek istemem, yüzünü görmek istemem, seninle gülmek istemem, ellerle aldattın beni dedi. Kırgınlıklarla, hayal kırıklıklarıyla dolu bir şarkıyı seslendirdi. Efendim şimdi ise Kamran Yarkın'ın güftesi Doğan Işık Saçan'a ait Yaven şarkısında Bedaşen Sancakoğlu bizlerle birlikte olacak. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.

Nesin Sipahi'nin güzel sesi ve yorumuyla geçmişe uzandık. Sanatçı bu eseri ilk olarak 1966 yılında 45'lik bir plağa seslendirmiş. Plağın ilk yüzünde Ağla Gitar isimli bu Avni Anıl şarkısı yer alırken, diğer yüzünde ise Azeri bir türkü olan Gül Oğlan yer alıyormuş. Evet, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizelerini de dinlediğimiz bu güzel şarkının ardından Ayşe Tunalı'ya kulak veriyoruz. Sanatçının 97 tarihli Unutulmayan Şarkılar albümünden bir Zeynettin Maraş şarkısı dinliyoruz. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

Neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. Bir Alaaddin Şensoy şarkısında Nalan Altınörs'ü dinledik. Bu güzel şarkıyla günümüz daha da renklendi efendim. Bu eser Nalan Altınörs'ü 1989 yılında yayınlanan Olmaz Ki Acanım isimli albümünde de yer almaktaydı. Şimdi zaman yolculuğumuz Zeki Müren'le devam ediyor. Zeki Müren'in 1990 tarihli Anılarım isimli albümünde

inan seni bulamadım. Ben kalbimden başka yerde, inan seni bulamadım. Ben kalbimden başka yerde, inan.

Radyolarınızdan evinize ilkbahar esintisi getiren bir dramalı Hasan Hasküler şarkısı dinledik. Rast eseri Ayşegül Durukan seslendirdi. Sanatçının Sevgim İçin isimli albümünde yer alan bir kaydı sizlerle paylaştık. Değerli dinleyenler, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Serap Mutlu Akbulut'a kulak veriyoruz. Necdet Tokatlıoğlu'nun kızı için bestelemiş olduğu rivayette edilen Güftesi İlkan Sana ait bir rast eseri dinliyoruz beraberce. Bu şarkı aynı zamanda bizlerin de sizlere hediyesi olsun. Zira öyle güzel dizelere sahip ki güzel dileklerle biz de sizlere armağan etmiş olalım efendim. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar. Tanrım seni korusun, kem gözlerden saklasın, artmasın saçını şu geçen zalim yıllar.

Leyla Altın'ı dinledik. Gazinolu Yıllar'ın güzel, zarif az solisti ve Ankara Radyosu'nun kıymetli sesi. Dramalı Hasan Hasgüler'in şarkısını seslendirdi sanatçımız. Rast makamında hareketli bir esere kulak verdik. Ve yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken, şimdi yine Türk müziğinin unutulmaz sanatçısı Yaşar Özel bizlerle birlikte olacak. Sanatçı sözlerini Ülke Aker'in kaleme aldığı Rast makamında bir Avni Anıl şarkısıyla bize seslenecek. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

Şarkılarla sevgiyi dostu pekiştiriyoruz, şarkılarla hüznü paylaşıyoruz, şarkılarla coşkuyu arttırıyoruz ve insana dair her duyguyu burada TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında beraberce paylaşıyoruz. Efendim bugün de bu güzel duygularla, harika şarkılarla ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sağlık, mutluluk, huzur dileklerimizle size veda ederken yine çok güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakmak istiyoruz. Emel İşcan'dan dinleyeceğimiz bir Mehmet Ilgın bestesiyle sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın.